sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız sigarası da sabah.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Sana bu mektubu dört duvar içinden yazıyorum gülüm. Bunu bil ki her zaman aklımdasın. Seni hiçbir zaman unutmadım. Kader mahkumuyum, cezamı çekiyorum. Sana kavuşacağım günün şafağını sayıyorum. Elbet bitecek, elbet geçecek bu kara günler. Özgürlüğüme kavuşacağım. Bekle beni sevgili, açılacak kilitli kapılar. Puslu penceremde bizim de güneşimiz doğacak. Elbet baharımız gelecek, çiçeklerimiz yeşerecek. Bekle beni, bekle beni.

yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını açtın.

ilk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi.

Siz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki.

0: acılara yenildi.
1: Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım. Yoksulluğu şakalından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna?

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

şarkılarda acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben, o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin, senden ayrılamam demiştin. Sen.
1: Burası

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz hem oğlum.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara rest çektim isyanlarda. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara rest çektim isyanlarda. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest

kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha.

0: Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğin son olsun.

geçmek umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim. Senden vazgeçmek olur bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

0: Hayat pazarında bir dilenciyim. Yaşıyor sanmayın, yaşamıyorum. Büyük şehirlerin ölmüş genciyim.
1: Murat'la, Murat'la gönülden gönüle.

Hemen hemen 15 koğuşundan hazır ama başta koğuşumuzun değerli abileri Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Foçalı, Levent Mustafa, Baran Aman, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Hasanlı, Sefiri, Polat Kayık, Hamza Sönmez, Resul Aktaş, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koşulan Berke Keren, başta Can abilerim Sinan Dağ, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli, Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim Canım Kanım, Furkan Aslan, Kerem Demirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli dost abi kardeşlerim Bekir Güler, Ekrem Biliç, Ali Korkmaz, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Ferhat Karatay, Yasin Baran Aydır, Oğuz Peker, Murat Kayhan, Resul Aktaş, Yahya Şimşek, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15 koşulan Erdem Çakırcı yani Çimen Tepeli, Gözlük başta Canım Kanım, abim Rafet Kale, dayım Sinan'da, abilerim kardeşlerim Berke Keren, Uğur Saygı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Hamza Sönmez, Polat Kaçık, Zana Gezer, Hızır, Mücahit Amak, Baran Aman, aynı kurumda bulunan Hasan Yüksek, Yiğitcan Parlaga, bin selam olsun. Geç gelen teselli, idamdan sonra gelen affa benzer. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Erdem kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, kıymetli dostlarım Yıldızlı Muro, Özgür Dikenova, Hüseyin Saldıra, Yunus Adar, Özgür ve Özgün Çakmak, Yiğit Yılmaz, Ferdi Demir, Diyar Halitoğlu, Taha Bahalla, Güney, hepinize bin selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, derdi dostlarım Halil Üzzek, Recep Yıldırım, Ercan Koçak, Aydıncan Yerli, Serhat Çelik, Ömer Tadır, Kürşat Bilgin, Emre Özdemir, hepinize bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, değerli kardeşlerim Mustafa Güneş, Fatih Durmaz, Mahfican, Kürşat Akkaya, Candar Sulova, Batuhan Tutar, Yusuf İslam Ergül, Baran Büyüksu, Cihan Yolu'a da bin selam olsun. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, başta Can abim Sinan'da, Ali Demir, Sercan Sarıkaya, Yavuz Selim Baydar, Zeki Kaya kardeşlerim Berke Keren, Onur Yıldız, Mustafa Baran Oluk, Kaji, Hızır Mücahit Amak, Erdem Çakıcı, Uğur Saygı, Levent Terin'e bin selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Aşık'tan Serkan Akdoğ yani Berber. Aleykümselam Serkan kardeşim. Burada bulunan dost ve kardeşlerim Bozyakalı Arap İsmet abim, Müslüm Aşkın Kepçe, Rıdvan Güneş, Zaza, Ferhat Demirbağ, Maviş, Emir Sancı, Vedat Kalkan, Cengiz Özmen, Ferhat Yıldız, Babuş Hasan, Cem Solak, Ercan Abaylı, Ekrem Kadir Öz Abud, İbrahim Şenkür, Tamer Karaduman, Musa Albayrak, kimse suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Murat abi, farklı kurumlarda bulunan beni tanıyan tüm dostlarıma bin selam olsun. Bu derdere Azer Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Umut Akdoğ. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta kardeşim Serkan Akdoğ olmak üzere dostum Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Arap İsmet, Zaza, Ferhat Demirbağ, Azat Keser, Mehmet Ali Yüksel, Volkan Çakmak, Görkem Kepenek, Eyüp Yıldırım, Tayfun Demirtaş, Veli Deveci, Maviş, Rıdvan Efe, Vedat Kalkan, Kopil ve abim Serdar Özcan'a bin selam olsun. Hesabı görülmeyen hiçbir defter arşive kalkmaz. Zamanı var, acelesi yok. Bu derlere derya bedavacı ama geçecek şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Müslüm Aşkın Kepçe yani M.A.K. Aleykümselam Müslüm Aşkın kardeşim. Başta abim Serdar Özcan olmak üzere Çimen Tepeli Çiçek Abbas kardeşim Serkan Akdoğ, namı der Berber Serkan, dostlarım Ahmet Koca

0: Musa Albayrak, Badi Yunus, Antepli Dinçer, Salman, Cengiz Tosun, Gökhan Doğan, Anıl Kor, Çetin Akdumanlı, abilerim Kadir Kepçe, Sadık Kepçe, Çetin Kepçe, Orduşan, bizi tanıyan herkese selam olsun. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Çimentepe'li Müslüm, Aşkın Kepçe, yani M.A.K. Kuyumcu değiliz ama bu alemin sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş, onu çok iyi biliriz. Hani kınıktan kralına çatarım şarkısını armağan ediyorum. Beni tanıyan tüm kader mahkumlarına da bin selam olsun. M.A.K. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Oğuzhan. Burada kader birliği yaptım. Dostlarım Mami, Varla, Hasan, Alkan, Durmuş, Akgün ve kardeşlerim Mustafa, Çağrı, Savaş. Hüseyin Dağdelen, Mehmet Dağdelen, Alişan, Batuhan, Başar, Ümit Başaran, Furkan, Karsı ve Aslan Yerim, Mehmet, Erüşe, Müslüm, Güçses'ten Tutku şarkısı armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş. Aynı kurumda bulundum. B6 koğuşundan Erkan Öztürk, namı der Hızlı ve Bucalı Memdo abiler ve aynı koğuştaki kardeşlerim olan Emir Uzun, Muhammed Karagöl, Ercan Öztürk ve Sarı'ya selam olsun. Akabinde B1 koğuşuna bulunan Şehmuz Şengül, Hırçın Çocuk ve koğuşta bana kardeşlik yapan Furkan Tekin, Arjin Kurt'a selam olsun. Hepimiz Allah kurtarsın. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Erüş. Burada kader birliği yaptım. Başta Aslan abim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, dostlarım Mustafa, Çağrı, Savaş, Hasan, Alkan, Alişan, Furkan Karslı, Hüseyin Dağdelen ve Aslan kardeşim Muhammed Emin Çeli. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısını armağan ediyorum. Gece söz bırakmak istiyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuşundan Mehmet Dağdelen. Burada kader birliği yaptım. Abilerim Oğuzhan Orhan, namı der Limon Tepeli Ozi. Mami Varlı, akabinde aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan Aslan abilerim ve kardeşlerim Arda Bilge Bulut, Nurullah Kaya, Cumali Kasır, Onur Kasır, Seyitcan Aydın, Vural Karabulut, Hacı Ali Tüdaş ve Aslan kuzenlerim Hüseyin Dağdelen, Muhammed Tekgöz, Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin ateşliğe yaklaşamadığınız insanların içinden geçerek geldik biz bugünlere.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu B18'den Altındağlı Kürt Turan korunur. Aleykümselam Turan kardeşim. Başta abilerim olan Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere kuzenim, kardeşim Aslan Maden, dostlarım olmak üzere Samet Cinoğlu, Hakan Uçar, Affan Yılmaz, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Berkant Baran, Fırat Korkmaz'a selamlarım bakidir. Bu derlere Level 5'ten babayla zor yarışırlar, şarkısı armağan olsun. Gece bir söz, dik durmayan başın gövde ihtiyacı yoktur, Turan korunur. Ben bir nolu B18'den Turan korunur. Başta abim olan Halil Karagöz, kuzenim Hasan Maden ve kadın kapalıda olan derdesi Gamze Maden. Ayrıca dostlarım altı üstün alan Ahmet Tan, Egemen Da, Poyraz Sayacı, Baran Aykurt, Samet Cinoğlu, T2A1 koğuşuna Ozan Yazar, Özcan Yazar ve kardeş koğuş A7'ye bin selam olsun. Abim Halil Karagöz der ki güzel şeyler zaman alır. Ben T1B18'den Halil Karagöz, kadın kapalıda yatan canıma hitaben. Bilmekle inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler, zaman kanıtlar. A7'de yatan canlarım Ozan ve Özcan Yazar. Sizler benim canımsınız. Not babalar sözünü tutar. Allah'a emanet olun canlar. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Aynı kurum A7'de olan can kardeşlerim eski İzmirli Ozan Yazar ve Özcan Yazar olmak üzere tüm canlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan prensesime Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısını armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu Murat abi. Senin aracılığıyla aynı kampüs park.

Bunlarda bulunan dostlara hitaben başta abim Halil Karagöz olmak üzere C17'de bulunan Ankaralı Mami, B11'de bulunan Caner Çelik ve kardeş koğuşumuz A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar kardeşlere selam ediyorum. Ayrıca dostum Kerim Bakır'a bin selam olsun, bu canlara Ali Kınık'tan kurtlar sofrası armağan ediyorum. Sana da kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu, sağ olasın Samet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu, abim Halil Karagöz başta olmak üzere dostlarım Hakan Uçar, Ozan Ahmet Kartal, Mete Dökme, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz'a selamlarım bakidir. Gece söz geçmez dediğimiz kaçıncı gecenin sabahına uyanacaksınız? Kolay gelsin Murat abi. Ben Samet Cinoğlu. Ben bir nolu B18'den Samet Cinoğlu başta abim Halil Karagöz, akabinde Osman Sucu, Volkan Şemdil, Ozan Ahmet Kartal, Kerim Bakır, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Utku Büyüme, Mete Dökme. A7'de bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay Özel, Gürbüz abimize bin selam olsun. Gece söz bazılarının kendini ispatlamaya ihtiyacı yoktur. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Ben Samet Cinoğlu, kolay gelsin Aslan Murat Bingöl abim. Sağ olasın Samet, sağ ol kardeşim benim. Güzel günlerin ağır bedelleri vardır, göze alan yaşar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Aleykümselam Ozi kardeşim. Aynı ortamı paylaştım derdi dostlarım Afvan Yılmaz, Mete Dökme, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Murat Korkmaz, Hakan Uçar, Turan Korunur. Ayrıca kardeş koğuşumuz olan A7'de bulunan Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Çınar Tepeli Uğur Tezcan'a selamlarım bakidir. Sana da kolay gelsin Murat abim, seviyorsun. Ben Ozan Ahmet Kartal, sağ ol Ozi, ben de sizleri seviyorum. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1 B18'den Ozan Ahmet Kartal. Farklı kurumlarda bulunan başta canım, kanım, iki gözüm Resul Kartal, Kemal Paşa'nın efsanesi amcam Aydın Demirbaş, namı der Kürt Aydın olmak üzere. Sefa Haral, Boksör Çağrışçı, Ferhat Avşar, Fırat Gizgin, Ufuk Soylu, İsmail Soylu, Yakup Atala, Yunus Çorlu, Poyraz Sayacı. Son olarak B1 C18'de bulunan Mesut Çaylak ve Beşir Acar'a da selamlar olsun. Eyüp Anlar Su Misali şarkısı amcam Aydın Demirbaş ve Aslan kardeşim Resul Kartal'a armağan olsun. Ben Ozan Ahmet Kartal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B18 koğuşundan Emirhan Özışık. Aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke selam, saygı ve dua ile. Dersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4 B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan derdi dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden geceye armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfit Can Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca Ödemişli tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Yütücü, benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleptos, Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman, bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm T2A1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Paşam Gürgür. Abi, ben Sergen Gürgür, başlar reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbru, Murat Can Yıldız, Baran Kayalar, sizler.

Ve Saban Sergen Görgör. Murat abi ben Çakır, İsmail abim atam Eyüp Görgör, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Görgör, başta atam reisim Eyüp Görgör, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar.

0: Tepe, Önder Yıldız, İnanç Öze, Kadır Akgün, İsmail Ergün, Ahmet Arslan, Mehmetcan Keskin, Emre Şahin, Bahtiyar Bektaşoğlu, Emircan Ateş, Yunus Emre Sağır, Ogir Oktay, Barış Kazan, Recep Acar. Volta attığımız bu avlu elbet bir gün özgürlüğe açılacak. Başınız dik, gönlünüz ferah olsun. Ben T3B2'den Mert Tektepe, Namıder Dogo soframı paylaştım. Kardeşlerim Önder Yıldız, Hazar Soy'dan İsmail Yangı, İnanç Özek, Mertcan Akar, Hıdır Akgün, Emre Şahin, Burak Yoldaş, Ahmet Arslan, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Sırasıyla Küleş ailesine, Anıl Öztürk, Mert Eko Kahraman ailesine, Bir iki Gözüm, Bir Gözüm, iki Sözüm İbrahim Alada ve can kardeşim Tahsin Bozber. Bin selam eder. Şerefli atan tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diliyorum. Gece bir söz bırakacak olursak, ihanetin mazereti hainin telafisi olmaz. Güneşe ihanet eden üşüyeceği günü beklesin. Ben T3B2'den Hıdır Akgün, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Mert Tektepe Aslan abime bin selam eder. Sonrasında Hazar Soy'dan İnanç Özek, Önder Yıldız, Murat İyi Yoldaş, İsmail Yangı, Mertcan Akar, Bahtiyar Hep Bektaşoğlu. Dört nolda yatan dostlarım Fafi, Salih Dursun, Güler Uyan, Emre Buhan, Yunus Emre Ateş, Menemen'de yatan Can Parçam, Aslan kuzenim Furkan Çubukçu, hepsine bin selam eder. Gece Mert Tektepe yani Dogo abimin sözüyle bitiriyorum. Yiğit sofrasına adam satmak yok. Ben T3B2'den Hazar Soy'dan aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan abilerim ve kardeşlerim Özgür Aydilek, Adem Sabırlı, Sabri Demircan, İkinoğlu'da yatan dayım Rasim Aydilek ve abim Ümit Çantaş Demir, Muhittin Çalışkan, Erhan Teker, Doğan Özdemir, Mahmut Tunç, Altan Dursun, Ayko Bingöl, Murat Karakaya, Ferhat Türkmen, Mert Aydın, hepinize bin selam olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Kader Birli yaptım. Başta aslan abilerim Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abim olmak üzere dostlarım Affan, Yılmaz, Kerim, Bakır, Utku Büyüme, Ozan, Ahmet Kartal, Mete Dökme, Suat Korkmaz, Novan Baltalı, Hakan Uçar, Mustafa Kamber ve kardeş koğuşumuzda bulunan mahalle çocukları Ozan Yazar ve Özcan Yazar'a selamlarım. Bakidir gece söz, babalar sözünü tutar. Ben Aziz Yıldırım. Ben T1B18'den Aziz Yıldırım. Aynı kurum ve kampüste bulundum. Başta Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz olmak üzere can dostlarım başta Davut Baran, Affan Yılmaz, Ömer Baran, Yiğit Yenici, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Şehmus Akbulut, Emir Yıldırım, Çetin Ayboya selamlarım. Bakidir gece söz. Alem denen çarşının sarrafıyız. Kim altın, kim gümüş elbet biliriz. Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Aziz Yıldırım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Affan Yılmaz. Aynı kurum ve kampüste başta Kader Birliği yaptığım Sercan Sayar, Halil Karagöz ve Mehmet Karagöz abilerim aynı kurum ve kampüste bulundum. Aziz Yıldırım, Mete Dökme, Kerim Bakır, Fırat Korkmaz, Mertcan Doğanay, Esat Candar, Emir Yıldırım, Apo Yenici, Gökdeniz Yenici, Emirhan Kocaeli'ne selamlarım. Bakidir gece söz. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah iner yeryüzüne seyreder alem beni. Bu derlere güzel bir şarkı armağan olsun. Ben Affan Yılmaz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, can parçaları dostlarım ve kardeşlerim Sercan Sayar, Affan Yılmaz, Mete Dökme, Fırat Korkmaz, Balon, Numan, Hakan Uçar, A7 Atan, Canlar Eski İzmirli, Ozan Yazar ve Özcan Yazar, Berkay Özer, Gürbüz abiye sizlere selam olsun. Kadın kapalı yatan prensesime de selam olsun. Not: sabır öyle bir sen kopacak ip ki, sen kopacak sanırsın o gittikçe güçlenir, sen bitecek sanarsın o gittikçe çoğalır. Ben Halil Karagöz. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrım. Aynı ortamda Kader Birliği yaptım canlara hitaben. Benim için değerli olan Can abim Çetin Gezek, Dünya Mutfağı'ndan Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çaylar, Tatü İsmet, Cahit Erdoğan, Özcan İç'ten, Baki Ertürk, Celal Durmaz, Barış Akçay, Şeyh

0: Durmaz, Semih Şenyüz, Altay Dadlı, bu derlere Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir şarkısını çalarsan çok sevinirim Murat abi. İşin gücün rast gelsin her daim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi sağlasın Çağrı. Selamünaleyküm, Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben T-B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, buradan başta öz abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerime hitaben Amra Sürget, Emre Sürget, Tufan Sürget, Doğuş Demir, Ersin Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Osman Kara Kalpak, Erdoğan Terzi, Tatü İsmet Hak'tan derdi var. Kemal Eriş bu derlere selam eder ve tüm Mersin Pınar çocuklarına selam ediyorum. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T-B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, aynı ortamda ve ayrı akvaryumlarda olan canlılara hitaben Çetin, Gezek, Şaban, Delen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Gürkan Sarı, Eyüphan Dinçer, Arda Kapısız, İbrahim Toroman, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Furkan Çubukçu, Tatü İsmet. Bu derlere selam eder, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Sabretmeyi bilmeyen intikam yemini etmesin, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T-B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Bu hayatta eğilirsen, basamak dik durursan sığınak olursun. Biz aslanız, aslandan kurban olmaz Sinan Kartal'dan, kafama takmayı bıraktım artık, çalarsan sevinirim Murat abi. Hayırlı akşamlar Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim, ben T-B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Zindan soğuk, zincir yaş belki biraz üşürüz, başımız zindandan çıksın, özgür günlerde görüşürüz Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm, bizim için değerli olan Murat Bingöl abim, ben T-B10 koğuşundan Urlalı Yiğit Çağlar. Aleykümselam, sağ olasın Yiğit kardeşim. Buradan B10 koğuşunun lideri şampiyon boksör Çağrı işçi abim başta olmak üzere akabinde Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Emre Atmaca, Cihat Erdoğan, Zabit Arslan, Semih Şenyüz, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Aytaç, Levent Erkekoğlu, Celal Durmaz, Mehmet Balcılar, bu derlere selam eder gece. Reisim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Asla umudunu kaybetme. Yarının kime ne getireceğini kimse bilemez. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Urlalı Yiğit Çağlar. Selamünaleyküm, Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl, ben T-B10 koğuşundan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam kardeşim benim. Burada başta benim için çok değerli olan aslan yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Gökhan Ecellioğlu, Burçan Yatmaz, İbrahim Babaçöz, Semih Şenyüz, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, Satocan Gezek, Atakan Özü, Uyanık Serkan, Otoker Zeki Demirtaş, bu derlere selam eder geceye kardeşim boksör Çağrı işçinin sözüyle veda etmek istiyorum. Karanlıkta kalsam bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu, hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Kuruçaylı Çetin Gezek. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T-B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleykümselam Çağrı'm. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Dayanılmaz bir kötülük gelirse eğer başınıza, suskun kayalar gibi dik duracağım. Hüküm yalnızca Allah'a mahsustur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Ben T-B10 koşulan Şaban Delen, selamünaleyküm. Aleykümselam. Koğuşun lideri aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi başta olmak üzere aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitaben Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Çınar, Deniz Kurt, Emrah Cem Bayır, Emre Atmaca, Urlalı Yiğit Çağlar, İbrahim Toroman, Özcan İçten, Baki Ertürk, Serkan Muştu, bu derlere selam eder, özgür günlerde buluşmayı dilerim. Boksör Çağrı dostumun sözüyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Barış istiyorsan boyun eğeceksin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Lider FM, Lider FM'in karizmatik sunucusu Murat Bingöl abim, ben T-2 koğuşundan Emre Atmaca. Estağfurullah Emre kardeşim, aleyküm selam. Başta aslan liderimiz aslan yürekli abim Mesut Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Muğlalı Yiğit Çağlar, Cahit Erdoğan, Zeki Demirtaş, Baki Ertürk, Özcan İşten, Altan Datlı, Zabit Aslan, İbrahim Toroman, Umut Kara Ağaç, Barış Akçay, bu derlere selam eder gece boksör Çağrı işçi abimin sözüyle veda etmek isterim. Yol kararında elveda diyen haindir. Cümleten selamünaleyküm Emre Atmaca.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım başta canım kanım aslan abim Ahmet Gülçin. Can kardeşlerim Kerem Sen, Eyüp Sen, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ömer Ot Çeken, Arda Özden, Sait Meriç, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Erhan Sayhan, Ahmet Er, Ahmet Mehmet Şanlı Öz ve daha ismini sayamadım. Beraber kader birliği yaptım, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven sayan Yusuf Gülçin. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Bu gece çalan tüm şarkılar bu dertlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Yusuf Gülçin. Buradan senin aracılığınıyla aynı kampüste farklı kurumda yatmakta olan abi kardeşlere selam yollamak isterim. Başta aslanlar aslanı can abim Aydın Bıçakçı'ya, kıymetli abim Saadettin Bıçakçı, canım kanım aslan kardeşim Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Çınar Birlik, Berşan Polat, Ömer Elmastaş, Yusuf Tokay, Farhat Işık, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en büyük silahınız olsun. Sizi candan seven Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşta yatmakta olan Yusuf Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Mermi dedin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Seni seven kardeşin Yusuf Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuştan Şehmus Önder. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Burada değer verdim Mehmet Nuri Özden, Ferit Geçmez, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Serkan Mengene, Berke Ölmez, Çağdaş Cahir. Bu saydığım güzel insanlara canı gönülden selamlıyorum. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder, sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Birlikte kader birliği yaptım canım kanım kardeşim Yusuf Gülçin, akabinde abim Mehmet Nuri Özden, Kerem Sen, Yücel Özden, Eyüp Sen, Arda Özden, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Zeki Durgay, Berk Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin ve daha ismini sayamadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Gülçin. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan başta abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Uğurcan Bıçakçı, Apo Nurdoğan, Muhammed Çağran, Şerif Subaşı, Ömer Elmastaş, Mertcan Akan, Berşan Polat, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Faik Eli Açık ve daha beni tanıyan tüm kayda değer abi kardeşlere selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş yeniden doğar. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm, aleyküm selam, ben T3C13 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Gülçin. Buradan iki nolda yatmakta olan abilerin abisi olan Aydın Bıçakçı'ya seslenmek istiyorum. Canım abim, final ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. Yol karadığında elveda diyen haindir. Herkes kalbinin ekmeğini yer, sen de o güzel kalbinin ekmeğini yiyip kurtulacaksın. Bu esaretten sıkma sakın canını. Bu yolun sonu aydınlık, sana bu gece çalan tüm şarkılar armağan olsun. Mermi dediğin ya namluda durmalı, ya hedefi tam 12'den vurmalı. Abi dediğin ya Aydın Bıçakçı gibi olmalı ya da hiç olmamalı. Ben Ahmet Gülçin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sayan, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerime ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada kader birliği yaptım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden ve benim için değerli olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eren Sen, Sinan Koran, Ferit Gelmez, Ömer Otçeken, Erhan Sen, Serkan Mengene, Ahmet Er, Şehmus Önder, Deniz Yaman. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Yücel Özden. Farklı kurumlarda bulunan Abdullah Duman, Engin Zengin, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Çekdar Bakır, Aykut Bozkurt, Can Polat Özdemir, Şahin Özdemir, İsa Aslan, benden bu değer verdiğim dostlara Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Yücel Özden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koğuş'tan Arda Özden. Aleykümselam Arda kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim. Başta aslan amcalarım olmak üzere Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden akabinde Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Çağdaş Çayar, Belki Ölmez. Sabır en güçlü silahınız olsun değerli abilerim ve kardeşlerim. Sizleri seven Arda Özden. Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Arda Özden, farklı kurumlarda bulunan Engin, Zengin, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Olcan Aydın, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, İbrahim Döner, Mert Koçak, Çektar Bakır, Aykut Bozkurt, Mustafa Akın, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Ahmet Oluklu Pınar ve Menemen'de bulunan kardeşim Muhammed Can Çelik olmak üzere bu değer verdiğim kıymetli abilerim ve kardeşlerimi selamlıyorum. Ben Arda Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koğuş'tan Umut Uzar. Aleykümselam Umut kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Can bağım olan abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Berke Ölmez, Çağdaş Çayar, Zeki Durgay, Emir Ateş, Ahmet Minsin, Eren Meşe, Mehmetcan Bayoğlu ve Menemen'den Ferit Gelmez. Bu abilerim ve kardeşlerime candan selamlarımı iletiyorum. Ferhat Tunç'tan bir kanar daha türküsü bu derlere armağan olsun. Ben Eski İzmir'den Umut Özal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 Koğuş'tan Çamlı Kuleli Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Burada bizden abilerini esirgemen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Eren Meşe, Şehmus Önder, Sait Meriç, Ahmetli Sino, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmetcan Bayoğlu, bu güzel yürekli abi kardeşlere selam olsun. Yol Yemez şarkısı Yücel Özden'e armağan olsun. Murat abi, ben T3C13 Koğuşu'ndan Çamlı Kuleli Ahmet Er, farklı kurumlarda bulunan benim için değerli olan Reis Aydın Bıçakçı, yürekten selamlıyorum ve Muhittin Orhan, Musa Şahin, Apo Nurduhan, Atamer Çelik, Ahmet Güneş, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık, Beran İplikçi de canı gönülden selam olsun. Bir gün suç işlemekten cezaevinde olabilirim fakat yüreğimde asla sevdiklerime karşı sabıkam olmadı. Ben Ahmet Er. Ben T3C13 Koğuş'tan Sinan Koran. Burada kıymetli abilerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Erhan Sayhan ve değerli kardeşlerim Arda Özden, Kerem Sayhan, Deniz Yaman, Eyüp Sayhan, Ahmet Minsin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Emir Ateş, Onur Çiftçi. Burada kıymetli abilerim ve değerli kardeşlerime selamlıyorum. Yücel Özden dayımın sözüyle satırlarıma son vermek istiyorum. Bir hiç uğruna ölmektense bir amaç uğruna ölmeyi tercih ederim. Ben Sinan Koran.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran, farklı kurumlarda bulunan başta abim Olcan Aydın, Engin Zengin, Abdullah Duman, Çektar Bakır, Baran İplikçi, Ferhat Işık, Mert Koçak, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Aykut Bozkurt, Ayhan Eres, Enes Özen, Aykut Sarı, Umut Tür, Görkem Şambal, Hüseyin Yürgen, Özgür Oyanık, Muhammed Can Çelik, benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime yol yemez şarkısı armağan olsun. Ben Sinan Koran. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 Koç'tan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim, aynı Koç'ta kader birliği yaptım, canım kanım Kerem Sayan. Burada kan bağım olmasa da can bağım olan abilerim ve kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ahmet Er, Ferit Gelmez, Berk Ölmez. Benim için değerli olan bu abilerim ve kardeşlerime gönülden selamlıyorum. Murat abi, ben T3C13 Koğuşlan Eyüp Sayan, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Çınar Birlik, Apo Nurdoğan, Şerif Şerif Subaşı, Yusuf Tokay, Berşan Polat, Can Polat Özdemir, Hamza Önay, İbrahim Akbaş, Faik Elaçık, Taner Subaşı, bu derlere selam olsun. Ben Eyüp Sayan.

0: abi, ben T3C13 koşulan Eyüp Sayan farklı kurumda bulunan benim için önemli olan abilerim Saadettin Bıçakçı ve Aydın Bıçakçı. En içten sevgilerimle selamlıyorum sizleri. Canından çok seven kardeşiniz Eyüp Sayan. Kimi bir davanın adamıdır, kimi de bu davanın adamıdır. Bu derlere Hozan Hamit'ten şu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13 koğuşundan bulunan Ahmet Minsin. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Murat'a kader birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Duni Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin. Ferit Gelmez, Deniz Yaman, Sinan Koran, Emir Ateş, Umut Uzar, değer verdim bu abi kardeşlerime yürekten selamlıyorum. Ben eski İzmir'den Ahmet Minsin, zor günler sabır güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Ahmet Minsin, farklı kurumlarda bulunan Ufuk Kaplan, Emircan Kaplan, Berk Akyüz, Emir Şimşek, Hamza Ulutepe, Hasan Şit, Ozan Akboğa, Efe Kelçe, Özgür Karaboğa, Nihat Carasun, ayrıca Menemen'de bulunan Emir Uzun, bu kardeşlerime en yakın zamanda hayırlı tahliyelerini diliyorum. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben sizleri canından seven kardeşiniz Ahmet Minsin, Hozan Beşir'den Ya Musalla Ya Şark Ya Musalla Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koşulan Mehmetcan Bayoğlu. Aleykümselam Mehmetcan kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden. Akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Berke Ölmez, Umut Uzar, Çağdaş Cager, Mehmet Şanlı Öz, Ömer Ot Çeken, Sinan Korhan, Kerem Sen, Eyüp Sen. Bu güzel insanlara bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Mehmetcan Bayoğlu. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Mehmetcan Bayoğlu, farklı kurumlarda bulunan Eren Aras, Baran Akyüz, Ali İmran Korkmaz, Yiğit Çelebi, Ferhat Işık, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Bulutcan Yıldız, Devran Çimenli, Azat Kaya, Veysel Şimşek, Engin Çağlar ve Konya'da yatmakta olan Aslan abim Fırat Bayoğlu. Bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Mehmetcan Bayoğlu. Allah'a emanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koşulan Ömer Ot Çeken. Aleykümselam Ömer kardeşim. Buradan kader birliği yaptım abi kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta bizden abilerini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Sinan Korhan, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Berke Ölmez, Zeki Durgay, Umut Uzar, Sait Meriç, Deniz Yaman, Mehmetcan Bayoğlu, bu kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Hozan Dino'dan O Yare şarkısı armağan olsun. Ben Ömer Ot Çeken. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Ömer Ot Çeken, aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan canım kanım olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Subaşı, Kerem Gürçin, Apo Nurda, Uygar Çağrı'dan, Müslüm Çağrı'dan, Efe Güldüz, Ferhat Işık, Kaan Yıldız, Vedat Şan ve Konya'da yatan Mazlum Sayan'a bin selam olsun. En karanlık gece bile sona erer, güneş tekrar doğar. Ben Ömer Ot Çeken. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13 koğuşundan Karşıyakalı Deniz Yaman. Aleykümselam Deniz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, kan bağım olmasa da can bağ kurdum abim Mehmet Nuri Özden, akabinde Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ferit Gelmez, Ömer Ot Çeken, Sait Meriç, Muhammed Yılmaz, Ahmet Minsin, Sinan Koran, Emir Ateş, Berke Ölmez, Mehmet Şanlıöz, bu canlara bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuşundan Deniz Yaman, farklı kurumlarda bulunan Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, İbrahim Özdemir, Mehmet Şahin, Erdem Mustafa, Yalçın Polat, Yalçın Yusuf Aksu, Ömer Yüksel, Kemal Uluç, Vedat Dağ, Olcan Aydın, Mert Koçak, Ferhat Işık, bu güzel yürekli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ben Karşıyaka'dan Deniz Yaman. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben Hasarlık'tan Ferit Gelmez, Namıder Halo dayı, burada değer verdim kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Kerem Sen, Eyüp Sen, Sinan Koran, Ömer Ot Çeken, Deniz Yaman, Şehmus Önder, Eren Meşe, Umut Uzar, bu derli tüm bu derlere tüm yüreğimle selamlar olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tefecikli Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı akşamlar diler. Murat

kardeşim, ben Tevhidci, 13 koğuşundan namıder Halo'dayı farklı kurumlarda bulunan canım yeğenim Adem Sabırlı, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Tüten, Abdullah Duman, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Mert Koçak, bu güzel insanlara bin selam olsun. Ben Asanlık'tan Ferit Gelmez. Geçmişimde ne kadar üzüntü varsa hepsini sildim. Yarınlar dünsüzdür. Kaybettiklerime ve sandıklarıma da yol verdim. Artık hepsi hükümsüzdür. Sabır en güçlü silahınız olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C13 koğuşta yatmakta olan Zeki Durgay. Aleykümselam Zeki kardeşim. Burada benim için değerli olan abilerim Mehmet Duni Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken ve kardeşlerim Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Çağdaş Şair. Bu derler için, bu derlerime de en içten duygularımla selamlıyorum. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakındır şarkısı. Yusuf Gülçin ve Mehmet Nuri Özden abim adına armağan ediyorum. Gözlerde ihanet varsa sözlerde sadakat arama, sizleri seven Zeki Durgay. Murat abi, ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta canım kanım abim Ahmet Fırfır, can abim Hakan Akbo, Erhan Tan, Müfitcan Dürger, Mahsun Aydemir, Berkant Karadere, Kaan Yıldız, Emir Acar, Yusuf İslam, Çetin Oben Yılmaz, Emir Boğacan abim, Emircan Çatal, ismini sayamadım dost abi kardeşlere bin selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa da fark etmez. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkı armağan olsun. Ben Zeki Durgay'ım. Murat abi, ben T3 C13 koğuşuna yatmakta olan Zeki Durgay. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan T2 A1 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Ahmet Fırfır'a bin selam olsun. Sabır en büyük silahın olsun. Seni seven sayan kardeşin Zeki Durgay. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet ol. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Zeki Durgay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3 C13 koğuşunda bulunan Çağdaş Cager. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, akabinde Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden, Berke Ölmez, Umut Uzar, Ahmet Minsin, Deniz Yaman, Sinan Koran, Zeki Durgay, Emir Ateş, Mehmet Can Bayoğlu, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Çağdaş Cager. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Ehsan. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Erkan Yılmaz, Mehmet Yücel, Ahmet Ufak, Murat Başaran, Namıder Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Kürşat Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş dostu, Mahir Acar, Barankadan Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Oğulcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Şakran T2 A8 koğuşuna yatan derli abim Soner Meç ve Hamit Elmas Sidar Erol, T1 B11'de yatan derli abim Erhan Teker ve Cemal Yıldırım, T3 A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute Aykut Polat, T4'te yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, Cengiz Özdemir, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran'a çıktı yatan abim Selahattin Salman, Aydın E-Tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1 B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, T4'te yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Cengiz Özdemir, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran'a çıktı yatan abim Sebahattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu

Sizler koğuşundan Uğur Koç, aleykümselam Uğur kardeşim. Başta olmak üzere kıymetli abi ve kardeşlerim Gümüş Palalı Murat Erez Namıdar Balina, abim İlhami Türkmen, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Antepli Ahmet Gezer Namıdar Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, kıymetli kardeşlerim Nezir Işıklı, Hamza Yıldırım, Onur Sevinç, Gökhan Özbüçer, Enes Hadaman.

0: Bozdaş, Berkan, Mert Türk, Alparslanlı, Namıder, Hançer, Üçnolu, B14'te bulunan Engin Çam ve Nezir Işıklı'nın değerlisi Mert Işıklı'ya ve tüm adı geçen abi kardeşlere sonsuz sevgi saygılarımı iletirim. T1A20 koğuşundaki kıymetli kayınçom Ethem Gülen'e selamlarım bakidir. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. A3 koğuşundan Uğur Koç. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1A3 ölümsüzler koğuşundan Murat Erez, Namıder Balina. Aynı ortamı paylaştım başta değerli abim İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozda, Onur Sevinç, Yaneddin, Berkan, Mert Türk, Alparslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sarı Apo, Ekselans Kan, Körpınar, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş ile Dayıkolu Engin Kaya canlarıma selamlarım bakidir. Delikanlıya, haini garibana kurnazlık yapılmaz ve selam. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Murat Erez, Namıder Balina. Buradan farklı akvaryumlarda bulunan değerli canlar başta kardeşim Can Erez, Namıder Balina, Yakup Kaya ve Murat Kaya, Erhan Teker, Gökhan Ecellioğlu, Bilal Yavuzer, Berhan Teğriman, Yani Zanlı, Emirhan Yiğit, Balina, Vedat Budak, Balina Umut Budak, Orhan Işıksoy, Şehmus Sular, Sedat Bulut, T1A2 koğuşundaki Gümüş Balalı Ferhat kardeşim ve benim için kıymetli abim Abdülkadir Baytur'a selamlarım bakidir. Onurlu bir yaşam, gizli bir mücadele, yan mırın yan azadi. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Ahmet Gezer, Namıder Rafik burada. Aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim İlhami Türkmen, Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Sarsılmaz, Serhat Bozdaş, Onur Sevinç, yani Dino, Berkan, Mert Türk, Alparslanlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Sara Afo, Ekselas, Kaan Körpınar, Şehmus Polat, İbrahim Dağlı, Arda Kır, Nezir Işıklı, Gökhan Özbiçer ve kardeşim Erdi Taş. Bu değerli canlara selamın bakidir. Dostum Balina Murat der ki alem kolpayı kaldırmaz, aslanlara selam olsun. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Ekselans Kaan Körpınar burada, yani ortamı paylaştım abilerim başta olmak üzere. Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, İlhami Türkmen, Engin İrvasa, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Şehmus Polat, Namıder Don Cici, Erdi Taşa ve dostlarım, kardeşlerim Sarı Apo, Serhat Bozdaş, Sarsılmaz, Berkan, Mert Türk, Alparslanlı, Onur Sevinç, yani Dino, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Arda Kır, Uğur Koç, İbrahim Dağlı, Nezir Işıklı ve Yakup Enç olmak üzere ortamımı paylaştım. Bulunan bu canlara bin selam olsun. Bizi tanımayan çekemez, tanıdığımı vazgeçemez. T1A3 koğuşundan Ekselans Kaan Körpınar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan Kuruçay'la Arda Kır. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dostlarım. Gümüş Balalı Murat Erez, Namıder Balina, İlhami Türkmen, Antepli Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Ekselans Kaan Körpınar, Onur Semiç, Namıder Dino, Berkan, Mert Türk, Alparslanlı, Namıder, Hançer, Can Dostum, Kuruçaylı, Yılmaz Şen, Ecellioğlu, Gökhan Çalışkan, Engin İrvasa, Şakran Açık'ta bulunan dayım Turan Akboğa, kardeşim Hüseyin Başdelen, A6 koğuşuna bulunan amcam Gökhan Ecellioğlu, bu derlere bin selam ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Balina Murat abim der ki garibe tekme atmak bize yakışmaz, kurtlar sofrasında zalimi düşürür yeriz. Allah bizi kendini büyük görenlerden kadar küçültmesin. Ben T1A3 ölümsüzler koşunan Ahmet Gezer, Namıder Rafik. Öncelikle B11 koşuna yatan suç ortağım Can kardeşim Abdülkadir Bozkurt, C16'da yatmakta olan Murat Yurdegül, Namıder Rus Çiko, T3'te yatmakta olan Mehmet Yurt, Namıder Direş, Sinan Işık, Poç Açık'ta bulunan kardeşim Volkan Çakmak, Aydın Çin'de bulunan Daykolu Engin Kaya, T1A6'da bulunan Gökhan Ecellioğlu, değerli abimiz Abdülkadir Baytur ve sofrasını paylaştı Yakup Kaya ve Murat Kaya, T1 B11'de bulunan Erhan Teker, Fırat Gizgin, Hasan Kula, Balina Murat'ın derlisi Balina Can Erez, bu canlara selamlarımız bakidir. Ayrıca Gaziantep Nizip Torun aşiretine de bin selam olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Dileklerimle cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize sevgiler, selamlar, sağlık, sıhhat, afiyet, iyilik ve güzellikler diliyorum. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştık. Diğer bölümünü de inşallah her akşam olduğu gibi parçalı parçalı paylaşacağız. Bir kez daha hatırlatayım, yarın Allah nasip ederse cumartesi, ölmez de sağ salim gelirsek, kayıt mesaj olan kardeşlerim biliyorsunuz ki her cumartesi günü 7 çeyrek geçe başlıyor. 9.30'a kadar bütün kayıt mesajlarınızı paylaşıyorum. Bir kez daha buradan hatırlatmış olayım kardeşlerime. Evet, WhatsApp üzerinden günün ilk mesajı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA 17 yatmakta olan Furkan

0: Hocam aleyküm selam Furkan kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Serhat Avşar, Mustafa Gül, Furkan Kaçar, Yusuf Kaya, Ali Koy, Yıldız Sinan, Ayhan Serkan, İmren Arabes, Boyabat, Murat Şimşek, Ali Der, Mustafa Arslan gece bir söz bırakmak istiyorum. Tüm bu olaylar bittiğinde düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Murat abi T2A17'den Furkan Acar. Diğer kurumlarda yatmakta olan dostlarım Mehmet Can, Ekim Deniz, Şakir Can Palit, Samet Akşit, Cem Acar, İbrahim Çelebi, Zübeyir Akgüsüm kardeşlerime bir dil bir selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Murat abi ben Nazar Yiğit. Ben Nazar Yiğit Yeninci. Kainatı gözlerine nasıl sığdırdın? Ne yana dönsem seni görüyorum. Seni görmek istiyorum. Dünyanın en güzel yeri senin yanın. Ömür boyu yan yana olalım sevgilim. Murat abi ben Nazar Yiğit Yeninci. Hayatım merak etme evdeyim, çıkmıyorum bir yere, sana kavuşmayı bekliyorum, seni severken hızımı alamıyorum, öyle güzel bereketli ki sevgin, sev sev doyamıyorum, gerisini sen düşün, kendine bak, aramanı bekliyorum, Allah'a emanet ol can için. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Arda Ceren, namı der Tony, aleyküm selam, sağ olasın Arda kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Gürçeşme'den Afyonlu Deli, Haso Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki Durgay, Uves Bingöl, Manisa 3 Pınar'da yatmakta olan dostum Can Bartu Erdunç. Son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek selamlarım Baki'dir gece bir sözde benden. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Ben Üçnoğlu'dan Bucalı namı der Tony. Selamünaleyküm aleyküm selam ben Altındağlı Yusuf Samar başta abilerin dostlarım olmak üzere Arda Ceren namı der Tony. Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Hasu, Gökhan Yıldırım bu derlere selamlarım bakidir. Geceye bir söz de benden olsun. Canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun. Ben Üçnoğlu'dan Altındağlı Yusuf Samar. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Canım nasılsın? Bugün iyi misin oğlum? Seni çok seviyorum. Dün akşam Tayfun aradı. Seni sordu. Selamı var. Ve kendine çok iyi bakmanı söyledi. Seni çok seviyormuş. Ufuk'um Allah'a emanet ol. Savaş ve diğer abilerine de çok selam söyle. Seni çok seven annen Özgün. T3C9 Ufuk Altun radyo başına. Nasılsın ablacığım? Gelemedim yanına, izin alamadım ama aklım kalbim seninle. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Ablam sağlığına dikkat et, çok düşünme. Sporunu yap, ders çalış, tüm abilerine selam olsun. Allah'a emanet olun. Seni seven ve hep de yanında olan ablan Sude. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre Aydın. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerimi anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da olan Aslan amcam Yılmaz Aydın. Ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenici Özcan Bukat, Kadir Aykut Efecan, Yılmaz Şehmus Akbulut, Azat Aykut, Ahmet Aykut, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çokça selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyu'lu Sapranoz. Selamünaleyküm aleyküm selam T2B16'dan ben Ümit Alişan. Başta kader birliği yaptım. Dayım Koca Reis, Yaşar Akköse ve kardeşlerim Mehmet Can Pehlivanlar, Sergen Koruca, Enes Öz, Baran Gerçek, Muhammed Can Öklü, Cengiz Han Sal, Menemen'de yatmakta olan Öz kardeşim Alişan ve T1'de yatmakta olan Yaşar Akköse dayımızın kıymetlisi Şakir Hüsün Bey selam ediyoruz. Gece sözümüz özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle de Ümit Alişan Denizli'den yol yemez Koca Reis Yaşar Akköse'ye. Selamünaleyküm aleykümselam. T2B16 koğuşundan ben Mehmet Can Pehlivanlar. Burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim başta olmak üzere. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Sergen Kuruca, Can Polat Türker, Enes Öz, Muhammed Can Öklü, Kerem Gürsün hepsine selam ediyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Biz diz çökmeyi değil yara alıp yürümeyi öğrendik. Bu yüzden yolumuz yalnız ama başımız dik. Pehlivanlar, Alişanlar Denizli'den yol yemez Koca Reis. Bence 11'den tahliye olan Damla Üçöz, başta canım ablam Muğlalı Emine ablama sevgilerimle, koğuşunda bulunan değerli arkadaşlarım Seçil Göçer ve Işıl Ercan başta olmak üzere tüm C11 koğuşuna sevgilerimi iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakalım. Kuşu kafese koyabilirler ama gökyüzünü elinden alamazlar. gönlün hür, sabrın daim olsun. Tüm çalan şarkılar sizlere armağan olsun. Damla İçöz. C11'den tahliye olan Damla İçöz. Canım ablam Muğlalı Emine radyo başına. Ablam altın çamura düşmekle değerini kaybetmez. Sen orada da aynı sensin. Dik duruşunu bozma. Zor zamanlar güçlü insanları barındır. Bağrından çıkarı bu sınavı da başın dik vereceksin biliyorum. Bedenen orada olan ruhen yanında yanımda olmadığın anlamına gelmez dualarım ve kalbim hep seninle. Tüm dostlara selam olsun. Bizi bu radyoda buluşturan saygıdeğer Murat abimize de sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıcakla kalın Damla İçöz, Devran Kurça ve sağ ol kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, gökkuşağı gibi rengarenksin, cıvıl cıvıl. Seni çok seviyorum canımın içi. Gökyüzünde kartal gibiyim, keskin gözlerim sadece seni arıyor aşkım. Gökhan Donay'dan, Deniz Elitaş'tan al canımı armağan olsun. Murat abi ben Damla Avcı. Belki koşuna yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, İrem, Çelik, Özü, Tuğçe, Kundakçı, Canan, Batur. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kaybetmekten korktum. Her şeyi özgür bıraktım. Enver Yılmaz'dan Sende Kaldım şarkısı armağan olsun. Koca adam belki biraz daha sabrederiz. Çünkü Allah beklettiği duaları en güzel vakitte kabul eder. Ve biliyor bu bekleyişin sonunda bizim kavuşmamız en güzel nasip olacak. Seni her şeyden çok seviyorum Ahmet Kaya'dan. Yetiş neredesin şarkısı sana gelsin Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam seni kendime sevilmez hissettiğinde bile sevmeye söz veriyorum. Sen düştüğünde seni ayağa kaldırmaya söz veriyorum. Her başarıda en büyük hayranın olmaya ve her başarısızlıkta en yumuşak inişin olmaya söz veriyorum. Müzik olmasa bile seninle mutlaka dans etmeye söz veriyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakran T3 C5'te bulunan kardeşim Emirhan radyo başına. Canım kardeşim nasılsın? Umarım yüzünde o güzel gülümseme eksik olmuyordur. Burada her şey bildiğin gibi. Seni merak ediyor ve hep dua ediyoruz. Sakın kendini yalnız hissetme. Bil ki seni sevenlerin kalbi hep seninle. İnşallah özlemlerin yerini güzel kavuşmalar alacak. O zamana kadar bil ki dualarımız hep seninle. Sen içini ferah tut. Kardeşim yalnız olmadığını bil. Sen çok güçlüsün. İnşallah bu günlerde hep birlikte atlatacağız. Bol bol dua et, her zaman kalbimde ve dualarındasın. Her şey gelip geçecek. Bu günler geçecek. Seni çok seviyorum. Ablasının bir tanesi Allah'a emanet ol. Gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan tahliye olan Baran Sümbül. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Muhammed Cihat Polat ve Taner Koçkeser abilerim. Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Kemal Uluç, Emin Selçuk, Çimentepeli Zalim, Reber, Çimentepeli Sülocan, Akın, Mert Fatih, Ayışık, Hakan, Batur, Zafer, Yurt Tutan, Mehmet Ünal, Aydın, Geniş Çınar, Kadir Baran, Ogün Karadan abilerime geceye bir söz bırakıyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, fırtına ne kadar sert koparsa kopsun. Kayadan alacağı en fazla toz parçasıdır. Geceye bir şarkı Ecehar'dan tutuşur dizelerim. Bela Uluç Azat Savaş'a armağan olsun. Menemen A15 koğuşundan Hızır Amak. Kalbim seni çok seviyorum Hızır'ım. Seni beklemekten hiç vazgeçmeyeceğim. Sen benim en güzel umudum, en güzel duam. Yarınlara dair en büyük hayalimsin. Sen yeter ki dayan, umut et ve güzel günlere inan. Pazartesi günü erken ara. Allah'a emanet ol, kurban oldum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Menemen'den Engin. Menemen Kapalı'da bulunan canım kardeşim Hızır Amak selamını aldım. Benden de sana ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kafeste diyor, orman sahipsiz kalmaz. Abin her daim yanında kardeşim. Dört gözle mahkeme gününü bekliyorum. Ve mahkemene de geleceğim. Bedeli ne olursa olsun seni başta yüce Rabbime bir de sana emanet ediyorum aslan kardeşim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Hızır Amak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1A20 koğuştan bayraktan Kerim Sayın. Aleykümselam Kerim kardeşim. Değerli abilerim ve canlarım Serdar Özcan, Serkan Aksakallı, Ümit Akbayırlı, Necati Gülen, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Erdoğan Dikmenoğulları, Kürşat Ekmekçi, Berkant Özcan, Rüzgar Gözen, Mert Toprak, Çamdivili, Yasin Açık, Ethem Kartaltepe bu canlara ve başka kurumda olup ismini sayamadım abi kardeşlerime selamları bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Burak Ceylan. Aleykümselam Burak kardeşim. Kadın kapalı C14'te yatan ve kalbimin sahibi olan Çiğdem Demir radyo başına. Sevgilim senin olmak, senin hayalini yaşamak, yaşarken rüya görmek gibi bir şey. her şeyim iyi ki varsın, iyi ki bu kalbin sahibisin, seni çok seviyorum. Murat abi güzel gözlüme Metin Işık Tek Gerçeğim çalarsan çok mutlu oluruz. Sana da selam olsun Murat abi, iyi yayınlar. Sağ olasın Murat. Aleyküm selam kardeşim benim. Pera'dan selamlar, nasılsın? Bizler iyi işte, koşuşturmaca. Bankalarda tapu harcını hangi karta bölünür onu araştırıyorum. Baya yüksek mevla. Sende yoksa kimsede yok. E-Devlet'ten dava dosyanı göremedim. Bir ara tekrar bakarım. Başka da bir şey yok. Para falan da göndermediler herhalde, gelmedi. Kendine iyi bak, görüşürüz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık'tan Emre Karakuş. Aleyküm selam Emre kardeşim. Şakran 4 nolu B5 koğuşuna atmakta olan abi dostlara hitaben. Başta Zaza Metin olmak üzere Orçun Akar, ciğerli dostum Onur Camgöz, Efecan Güngör, Ercan Okçu ismini sayamadığım dostlara, abilere selam olsun. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Yol arkadaşım Halis, kurban oldum. Sen benim umudumsun, nefesimsin, hasretimsin. Ben önce Allah, sonra da sana sığınıyorum. Çünkü senden başka kimsem yok. Biliyorsun Halis abim. Bizim için kendine dikkat et, olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi olacağız, kurban oldum. Sen önce Allah, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler Halis abim. Şakran T3C5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Bugün benim için çok güzel özel bir gündü. Seni orada bırakıp gelmek çok koyuyor bana. Az kaldı, bir tane seni almaya da geleceğiz inşallah. Allah'a emanet ol ömrüm, kendine çok dikkat et. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Babanın çok selamı var, seni çok seviyor. Ben de aynı şekilde seni çok seviyorum. Uzun zaman sonra tekrardan seni görebilmek, dokunabilmek kadar güzel bir duygu daha yokmuş. Allah izin verirse ben sürekli gelmeye çalışacağım, sen canını sıkma ömrüm. Söylediklerini de aklımda yaptım da hiç merak etme, aklın kalmasın şimdiden, çok özledim. Önce Allah, sonra kendine emanetsin. Bir tanem seni çok seviyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C18'den Veli Çelenk. Başlayacağım abim Fırat Çelenk. Benim için değerli kıymetli aslan abim Kurtuluş. Şakarlı Fatih Boran, Azat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Davut Baran, Oğuzhan İnci, Borancan Akalık, Poyraz Sayacı, Celal Eken, Boran Baran, Hasan ve Hüseyin İkinci, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Çağrı İşçi, Yiğit Can Yenici, Caner Balık, Polat Denerli. Bu değerli canlara bir değil bin selam olsun. Sevgilerimle Veli Çelenk. Selamünaleyküm Can abim Murat, ben T1B8'den Fırat Çelenk. Aleyküm selam Fırat'ım. Buradan kadın kapalıda bulunan Dilek Karakaya. Geceler vurur sineme, yokluğunda üşür kalbim, çaresizlikten değil de sensizlikten tükenir bedenim. Kavuştuğumuzda, göz göze geldiğinizde ne ben senden ayrılabilirim ne de sen unutabilirsin beni. Seni çok seviyorum sevgilim, iyi ki varsın. Can abi Murat, ben Menemen C18 koğuşundan Veli Çelenk. Aynı ortamı paylaştım dost abi kardeşlerim. Karslı Musa Sömen, Metenor Karataş, Oğuz Kara, Kadir Türül, Murat Şenoğlu, Hasan Yüksek, Bayram Eren Sayın, Oktay Karabalık. Bu derli canlara bin selam olsun, sağ olasın Velim. Murat abi, ben Sibel Keskiner. Can dostum Yersu Gökçe Tosun, aşkım. Rüyamda seni gördüm. Tekrardan cezaevine giriyordum. Yine B10'a geliyordum. Seninle beraber kabine girip babaannenle haber gönderiyorduk. Allah bir daha düşürmesin ama seni gördüm, çok mutlu oldum canımın içi. Bize oralar yakışmaz. Sınırların ve yasakların olmadığı özgür günlerde kavuşmamız dileğimle. Seni çok seviyorum. Murat abim, ben Yersu Gökçe Tosun, sevgilim Kadir Tosun, canımın içi, dün mesajını duydum, çok mutlu oldum. Ben de seni çok ama çok özledim, bir an önce buradan çıkıp sarılmanın hayalini kuruyorum. Biliyorum ki biz de güzel günler göreceğiz, hepsi seninle olsun istiyorum. Seni çok seviyorum sevgilim, iyi ki varsın. Abi sevgilime Eyfo, şahidim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim, ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Tepecikli Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Merhabalar, iyi yayınlar. Gümüşbala'dan Tuğba ben. Foça açıkta yatan aslan oğullarım Vedat Sabuncu, Turan Sabuncu, sizi çok seviyorum. Annem, oğullarım, derdi dostlara Adanalı Umut Çabuk, Berkay, Reşat, Pala, Can Demir, Emircan Gezgin, Görkem Eraslan, Oğuzhan, Acar Çimentepe'den Baran Demir ve aynı kurumda olan derli abisi Fehmi Erçik. Tüm gönül dostlarına selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Merhaba, iyi yayınlar. Murat Bey, Gümüşbala'dan Tuğba ben. Foça açıkta olan Turan Sabuncu, Vedat Sabuncu'nun annesi. Geçecek annem, neler neler geçmedi ki bugünlerde geçecek. Sizi çok seviyorum oğullarım. Vedat Sabuncu, Turan Sabuncu'nun şakranda kapalı dolan derli kardeşleri. Orçun, Metin, Salih, Bozdağ, Yıldırım, Bozdağ, Cemal, Korkmaz, Fırat, Korkmaz. Sizlere de selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13'ten Muhammed Yenigün, başta can dostlarım olmak üzere Fikret Dost, Ahmet Altınbaş, Ayhan Eres, Batuhan Çinli, Seçkin Demirdelen, Selçuk Karatay, Mami Savcı, Doğukan Arık, Mehmet İnce, Baber Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Agit Yüreği, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onursuz Gece Bir Söz, Cesur'un bakışı korkan kılıcından keskindir, Ali Kınık'tan Birader şarkısı gece armağan olsun. Öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13'ten Fikret Dost, başta can dostlarım olmak üzere Muhammed Yenigün, Ahmet Altınbaş, Ayhan Erez, Batuhan Çinli, Seçkin Demirdelen, Mami Savcı, Mehmet İnce, Baber Başkan, Mustafa Karabıyık, Emre Kahraman, Aslan abilerim, Agit Yüreği, Recep Uslu, Mehmet İnan, Onur Süs, Gece Bir Söz, Gece Susar, Özlem Konuşur, Ali Kınık'tan Zenferi armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan Emin Aslan, yani Efo, aleyküm selam Emin kardeşim. Başta can abilerim olmak üzere Ali Endek, Osman Temel, Mehmet Salman, Necdet Portakal, Zübeyir Oğuz, Kenan Ting, İrfan Öz Yılmaz, Bilal Çetin, Sedat Aydın, Selahattin Ecerel, Selahattin Kemenç, tüm B16 koğuşuna selam olsun. Ahmet Aslan'dan Üryan Geldim şarkısı Ali Endek abime armağan olsun. Bir mesaj da okuyayım kardeşlerim. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım. Bu şarkı benden bize gelsin. Söyleyemediklerimin sesi olsun. Mesafeler uzak, aklım hep sende. Ahmet Kaya, bir de sen gitme. Elif Naz, Üç Taş. Kardeşimizin bu mesajını da okuyalım. Bunu da okuyalım. Madem göndermiş. Bu şarkı sana aramızda ne yaşanmış olursa olsun kalbimdeki yerin hiç değişmediğini anlatsın. Seni özledim her an bu şarkıda, biraz sana sarılacağım. Umarım dinlerken burada seni düşünen ve seni hala çok seven birinin olduğunu hissedersin. Beklemek bana, yanıma gelmek sana yakışır aslan sevgilim. Benden gece güzel bir şarkı Ahmet Kaya, bir de sen gitme. Şerefli yatan cennet çeşme çocuğu Vahapcan Gökçe, öz kardeşim hep yanındayım. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Allah'a emanet aslan kardeşim. Elif Naz Gökçe. Kardeşlerim iki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Kardeşim koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak, diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim, Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım, hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Manamen'de yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu C18 koğuştan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari. Kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Murat abi, T1 C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdim yakışıklı kardeşim Soner Demirci. Paşam biz çok iyiyiz, her şey yolunda, bizi sakın düşünme, herkes iyi, evdekiler de iyi, aslan gibisin, aslan gibi de çıkacaksın. Az daha sabır kurban oldum, Allah'ıma emanet ol, seni çok seviyoruz, arada sesini duyalım, kurban oldum. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt değerli canım karıcım A5'te yatmakta olan Yasemin Başan'ın Özkurt ve Burak Karabaş'ın değerlisi olan Seda Canbaz'a. Dışarıda hayat akıp gidiyor olabilir ama benim zamanım sen gelene kadar durdu. Özlemim büyük ama sabrım da sana olan sevgim kadar güçlü. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin Can Demir'den. Gel dedin geldim şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Şehrivan Fidan ve Avukat Sibel Aksu'ya selam ederim. Ben A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt, her gün yeniden aşık olduğum adam Bozkurt Özkurt, canım kocama. Akabinde güzeller güzeli Seda Canbaz ve yakışıklısı Burak Karabaş radyo başına. Size kavuşacağımız gün yakınsa çekeceğimiz çile kutsaldır Murat abi, değerlilerimize Semin Çek masal gibi şarkısı canım kocama armağan olsun. Bozkurt'um Yasem bir tek seni sevdi, ölene dek de sevecek. Ayrıca can dostlarım başta Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, Avukat Sibel Aksu, Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Tuğba Tütüncü, Karada çalan tüm güzel şarkılar armağan olsun. Şakran T3 B9 koğuşuna hayat arkadaşım Koray Osman radyo başına. Canımın içi umarım iyisindir. Biziz yolda bir ya da bir köşede, ben diğerinde oturuyoruz. Yolda bir köşede, ben diğerinde oturuyoruz. Senin geleceğin günü hevesle bekliyoruz. Güçlü ol bedenen yanında. Olamasan da burada her an seni düşünüp senin için atan bir kalp olduğunu sakın unutma. Allah'ıma emanetimsin sevgilim. Şakran T3 B9 koğuşundaki sevdiğim Koray Özmen radyo başına. Her gece seni biraz daha özlüyor, her sabah kavuşacağımız güne biraz daha yaklaşıyorum. Sen benim sadece sevdiğim değil, uğruna sabretmeyi öğrendim. En değerli gerçeğimsin, ömrümün her mevsiminde açan, hiç solmayacak baharımsın sevgilim. Atılgan canım, anneme geldim ayrıca... Atılgan canım, anneme geldim ayrıca bakmaya, yok işte... Arıyorum, kafam artık yoruldum, ne yapayım bilmiyorum. Hürrem evde böyle canım, seni çok seviyorum. Bir şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam.

Kopamam senden, bunu istemem. Sevemem yeniden,

0: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yamanlardan Erkan Orhan. Ben hemen C5'te yatmakta olan kıymetli dostum, abim Ramazan Ateş ve Devrim Göze kardeşime selamlar. Yolunuzu dört gözle bekliyorum. Özlenensiniz, unutulmadınız. Rabbim tez zamanda özgürlüğünüze kavuşmayı nasip etsin. Devrim, senden haber bekliyorum. Ramazan abim, uslu duruyorum, seni bekliyorum. İsteklerinizi bana iletin, haftaya getiririm. Kendinize iyi bakın. Kıvırcık Ali'den Felek şarkısı. Kıymetli dostlarıma armağan, Allah'a kurtarsın. Ben Erkan Orhan, Ali Aşakran TV5'te beraber kader ortaklığı yaptım. Dostlarıma selamlar. TV5'te yatmakta olan Gökhan Doğan abime, Mustafa Şen abime ve Halit yardımcı kardeşime selamlar. Sofi kardeşime, bütün koğuştaki bütün dostlarıma selamlar olsun. Rabbim tez zamanda sizleri de tahliye mutluluğuna kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Devrim kardeşimin şarkısı sizlere armağan ediyorum. Kıvırcık Ali'den Felek şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet olun. Murat abi selamünaleyküm, ben TK A16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü, yüreğime hasretin düştü olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim, bana sabır düştü. Umut dolu yarınlarımıza sevdiğim kadın. Murat abim ben TK A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalda bulunan, canıma can katan canım eşim, huzur bulduğum kadınım. Boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun, canım prensesim, seni çok özledim, çok az kaldı kavuşmamıza boncuk gözlüm. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez ama kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır, ben yine sana koşarım. Yenge ben kader görüşe geleceğim, açık görüşüne haberin olsun. Murat abi B9 koğuşunda bulunan Kadife Kale'den ablam Kürt Hülya radyo başına. Kendi hayatlarındaki harabeleri görmeden başkasının evine mimar kesilenler, yarın öbür gün o enkazın altında kalacağından haberleri yok. Ablamla aynı odayı paylaşan arkadaşları Emine Sancak ve Fatma İbo'ya da çok selam olsun. Yıldız Tilbe'den, Yıldız Tilbe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B9 koğuşundan Kaleli Kürt Hülya, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Her şeye rağmen çizgimi koruyorum. Kalbimi, dilimi bozmuyorum. Sadece kendi yolumda yürüyorum. Dilerim ki ilahi adalet, iyi niyetimi suistimal eden, huzurumu bozan ve içten içe fesatlık yapan herkese uğrasın. T1A20'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan'a da çok selam olsun. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ın şarkısı armağan olsun. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşundan Medine Dağ. Canlarım Esra Gizlenci, Eda Diker, Dilo Biter, Yağmur Yılmaz, Tülay Çakma, Blok 3 Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Bütün mahkumlara hayırlı tahliyeler dilerim elbet bir gün kuşum. Merhaba, yakın zamanda maalesef girmiş çıkmış biri olarak içeride olup da aklı ailesinde, çocuklarında, sevdiklerinde olan insanları çok iyi anlıyorum. Tüm kader mahkumları için içimden geçen sözlerle yaptığım bir şarkı var. O şarkı bir kez olsun özellikle Şakran T4 B4'te yatan dostlarıma ve ailelerine istediğimi belirterek çalarsanız sevinirim. Kimmiş bu mesaj yazan kardeşimiz? İsmi yok. Evet, Bayraklı'dan Osman Yaman. Evet, Osman Yaman kardeşimiz söylemiş bunu. Bir daha okuyalım. Merhaba, yakın zamanda maalesef girmiş çıkmış biri olarak içeride olup da aklı ailesinde, çocuklarında, sevdiklerinde olan insanları çok iyi anlıyorum. Tüm kader mahkumları için içimden geçen sözlerle yaptığım bir şarkı var. O şarkıyı bir kez olsun özellikle Şakran T4 B4'te yatan dostlarıma ve ailelerine İstediğimi belirterek çalarsanız sevinirim. Bayraklı'dan Osman Yaman. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, iyisindir inşallah. Aleyküm selam hacı kardeşim, sağ olasın, hep beraber yolladım. B7 koşunan Azize Şimşek radyo başına. Azizeciğim nasılsın, iyisindir inşallah. Gerçi bugün sabah sesini duydum, mutlu oldum. Canım Azize, bir canını sıkma. Allah'ın izniyle en kısa zamanda dışarıdasın. Kendine orada dikkat et, seni sevdiğimi ve burada seni beklediğimi hiçbir zaman unutma. Bizi merak etmene gerek yok. Evimizi kafana, kalbin rahat olsun. Şöyle diyeyim. kalbin kafan rahat olsun. Tek eksiğimiz senin yanımızda olmaman. Güzel gözlüm, sen önce Allah'a sonra kendine emanet ediyorum. Koğuşundaki tüm arkadaşlarına selam olsun. Rabbim tez zamanda hepinizi sevdiklerinize kavuştursun. Azizem, reviri unutma. Doktora çıkacaktın. Çıktığında sonuçları hemen bize bildir. Senden haber bekliyorum ve seni gerçekten çok özledim. Tez zamanda gelmeni temenni ediyorum. Tekrar diyorum, seni sevdiğimi unutma. Bu arada yeğenim Ferdi Bingöl. Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Evi araman gerekiyor kardeşlerim. Ferdi hangi koğuştaysa, duyan varsa yeğenim Ferdi Bingöl'e rica etsem söyleyebilir misiniz? Evini araması gerekiyor. Ali Şakran, T2 C1'de yatmakta olan can dostum Ahmet Güneş, nasılsın kardeşim? İyisindir inşallah. Özledik seni canım. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az da sabır. Başta canımdan öte gördüm can kardeşim olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Varlığın daim olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Buca'dan Uğur Dündar. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim, keyfiniz yerindedir inşallah. Az da sabır. Bugünler en kısa zamanda son bulacak. Tekrar en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Bir isteğiniz arzunuz olursa da kardeşiniz her zaman burada. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun. Allah'a emanetsiniz. Uğur Dündar. Murat abim, T3A20 koğuşuna bulunan Ömer Kütükçü, doğum gününü kutlamak için radyo başına. Evet, Ömer Kütükçü kardeşim. Ben Alper Üzülmez, namı der Monçim. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, nice güzel özgür günlere inşallah. Koğuşundaki dostlara da selam olsun, Allah'a emanet elbet bir gün. Ben Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Kuzey Çertel, Ömer Kütükçü kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle paşam. Ben Güvencan Uz Dirlik, namı der Monchi. Doğum günün kutlu olsun biraderim, özgür günlerin olsun inşallah. İyi ki varsın, özlenen ve beklenensin dostum benim elbet bir gün. Ben Buca'dan Derin Balta, buradan Ömer Kütükçü Monchi kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Özlenen, beklenensin dostum, yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Murat abim, selamun aleyküm. Ben Bucalı Atamer Çelik. Aleyküm selam Atu. Sağ ol kardeşim benim. 3-0'da yatan canlarım Mert Yıldırım, Ercüment Yıldız, Gencer Atıcı, Batıkan Elmas, Muhammed Baver, Bayram Kadir, Düstaş Fehmi, Kurtuluş, Onur Can, Baki Özgür. 1-0'da yatan Görkem, Kalem Kuş, Ahmet Can Alan, Parlak Engin, Batuhan Özgür, Abdül Çelik, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, Eray Deniz Oyman'a senin aracınla selam eder. Özgür günlerde buluşmayı diliyorum. Bucalı Atamer Çelik. Ben Menemen A15 koşunan Berke Keren. Başta can abilerim Sinan da, Rafet Kale olmak üzere Çimen Tepeli, Gözlük yani Erdem Çakıcı, Onur Yıldız, Diyar Halitoğlu, Zana Gezer, Uğur Saygı, Levent Tekin, aynı ve farklı kurumda olan abi kardeşlerim. Canım kanım Furkan Aslan, Kerem Devirli, Doğukan Altun, Baran Eroğlu, Aykut Çiçek, bu canlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben Menemen A15 koşunan Onur Yıldız, başta abilerim olmak üzere Rafet Kale, Sinan da, Hüseyin Saldıray, can kardeşlerim Berke Kerem, Erdem Çakıcı, Hamza Sönmez, Zana Gezer, Baran Aman, Kadir, Ömer Özdilek, bu canlara selam olsun. Ben Menemen A15'ten Erdem Çakıcı yani Çimen Tepeli Gözlü.

0: Menemen ve başka kurumda bulunan kardeşlerime seslenmek isterim. Başta mahalle arkadaşlarım Cemal Olegan, Mustafa Olegan, Çimentepe'nin F'si Fehmican, Fırat, Tinas, Habibcan, Gökçe, Kürt, Ferro, Tamer, Demirtaş ve de can abim Bedirhan Dündar'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Tuğba Tütüncü Karada. Yarın kimse almaya gelmeyecek, çıkınca gel ara beni çıktığında. Para yatırmadık baba Kıbrıs'ta, araba yok bana ulaş bir şekilde. Oyalanmadan eve gel, alışveriş yaparsan son ana bırakma, Allah'a emanet ol. Lütfen duyanlar varsa Tuğba Tütüncü Karada bu mesajı iletirlerse sevinirim. Selam Murat abi, Ülkü Taşkıran'dan Gizem Orakçı'ya C6 koğuşuna arkadaş kalamaz mıyız Ayşe Önen? Beni yazdır Gizem. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Aleykümselam kardeşim benim. İyi akşamlar, ben Zeynep Deniz, Sabri Kurt radyo başına. Sabri abim, ben yeni duydum, Allah kurtarsın, bizim kapımız kapandı. Sabri abim, seni en güvendiğin yaktı, bunu bil, seni yıktılar abi. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuştan Tülay Çakmak, sağ ol Tülay kardeşim. Can dostlarım Yağmur Ünal, Kardelen Özbek, Funda Baltacar, İffakat Ağran Taş, Esra Gizlenci, Dilo Biter, Eda Biter, Medine Da, Özge Kırtay, Sevilen Çınar dostlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyoruz. Mümkünse bazı insanlarla aramız kötü kalsın. Kalptekinleri fesatlık olanlara yeter. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Murat abi iyi akşamlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım Allah'ın izniyle ev yerleşti, bir sıkıntı yok. Ben de demin uyandım, biraz mesajı geç attım, kusura bakma. Arzunaz okuldan geldi, derslerini yaptı. Yarın halası da kalacak. Şükran da balık falan yapacaklarmış, aklın bizde kalmasın. Yani kısacası bir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Bir güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle hemen şunu şöyle yapalım. Evet, bir şarkı sonrası kaldığımız yerden devam.
1: Savaş Kaya ve Şehmuz Kurcan katkılarıyla Murat'la gönülden sokakta gönülden.
2: Cebinde adresim bulunmuş, başım belada, tabancamı unutmuşum helada, nereden baksam

0: güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşkım. Bir yansıma bir ışıltı ister, gece karanlığında, gün aydınlığında.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Dışarıyı merak etme, herkes iyi, seni bekliyoruz sadece. Bizimkilerin de hepsinin sana selamları var baba. Seni seviyoruz, kendine iyi bak. Reisim Eyüp Gürgür, seni seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Sergen Gürgür, başta reisimiz Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyoruz. Aslan abim Ertuğrul, Gürgür Niyazi, Gürgür Tansu, Gürgür Tinay, Gürgür Mahmut Tunç, Feridun Çam, kardeşim Bobby, Ahmet Kortak, Muratcan Yıldız, Berdan Kiper, Servet Kiper, Tufan Sürget, Özcan Yıldız, ismini sayamadım, bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm, aleyküm selam Hasan kardeşim. Ben TK1 koğuştan Keko Hasan, yani Hasan Maden, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan yürekli amcam Eyüp Gürgür başlı olmak üzere. Dostum abim Samet Kılıç, baba yarısı Davut Demirkıran, Bülent Bulut, Bayram İpek, Halis Gül, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, Emin Sırtlan, Ahmet Fırfır, Nazilli'nin gülü Mustafa Güçlü, Baran Altın Top, Çakır Koçak, Onur Bertuger, Özçınar Uğurcan, Bilgi, Eray Dönmez, Doğu Karin, Baran Şimşek, Can Ergin ve bir nolu B18'de olan aslan abim, kuzenim ve koğuşuna da selamlar olsun. Gece bir söz. Herkes aynı anda aynı geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır kardeş. Gecen güzel olsun Can Murat Bingöl abim. Sağ olasın Hasan kardeşim hepimizin. Ben TK1 koğuşundan Davut Ali Demirkıran, kadın kapalıda olan Vildan Komaz, aşkım üzülme, senin arkanda dağ gibi kocan ve çocukların var. Ben varken buralar sana yakışmaz sultanım. Hedef yüce ise katlanmak da en az onun kadar olmalıdır. Sonunda sevgi sevgiliye varan yol zor olsa da yürümeye değmez mi aşkım? Seni seven kocan, manevi oğlum Hasan ve çok değerli Gamze Maden'e de selamlarım. Bakidir sizi bize sevdirene emanet ediyoruz. Ben TK1 koğuşundan Nazilli'den Mustafa Güçlü, koğuşumuzun adaletini sağlayan reisimiz Eyüp Gürgür başta olmak üzere Mehmet Şahin, Bülent Bulut, Davut Demirkıran, Kadir Şahin, Erman Yakuboğlu, Çakır Koçak, Ali Oğuz Kaplan, Kazmacı İbrahim, Sedat Ocaker, Gökhan Aydın, Hasan Maden, Adil Soner Özünal, T1'de olan Mesut Öz, bu derlere selamlarım sonsuz bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B7 olan dişi aslanım Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem kalbimin tek sahibi, kurban oldum sol yanım. Seni öyle bir seviyorum ki ne kelimeler yeter ne de nefesim, canım karım benim. Kalbi güzel sevdim. İnanıyorum ki çok az kaldı, Allah'ın izniyle bir daha bir saniye bile ayrılmamak üzere ebediyen kavuşacağız. Kavuşacağımız zaman da sana sımsıkı sarılıp gözlerin içine bakıp seni seviyorum demeyi Allah'a yemin olsun sabırsızlıkla bekliyorum. Seni canımdan çok seviyorum ve o kadar da çok özlüyorum dişi aslanım benim. Kalbim Gamzem. Selamünaleyküm Can Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandere Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan ahiretlim olan canımın yarısı sol yanım helalim Gamze Maden'e sesleniyorum. Ömrüm kadın, sen benim yeryüzünde başıma gelebilecek en güzel varlıksın. Yalan dünya, dünyadaki tek gerçeğimsin, karanlığımı aydınlatan ışığımsın. Sen var ya benim her şeyimsin gülüm, her şeyim. Seni canımdan çok ve her şeyden herkesten çok seviyorum. Kalbim kadın, seni çok çok seven kocan Hasan Maden. Gece bir söz, taşıdığın yürek korkuya tanımıyorsa hasmın ya Firavun olsun ya da Nemrut. Ben TK1'den Altındağlı Kandereli Keko Hasan, kadın kapalı B7'de olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Gamzem, yine sensizliğin canımı yaktığı günlerden bir günde, her gün olduğu gibi sen benim bugünüm, yarınım, her şeyimsin. Allah'a yemin olsun seni bu dünyada, ahirette de çok seveceğim. Sen benim alın yazımsın, helalimsin. Bir umutla beklediğim kalbimsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Ve bir o kadar da özlüyorum seni, iki cihanda da çok seven ve sevecek olan kocan Hasan Maden. Gece bir söz, başkalarının gölgesi altında yaşayanlar unutmasınlar. O günde gün batımı vardır.
0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan aslanlar aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Prangalı bir gençliğin pas tutmuş demir kapılarının ardından kamufle edilmiş, hürriyeti elinden alınmış, özgürlükten yoksun bırakılmış ve tüm çabalara rağmen özgür dünyaya yol alma umuduyla aslan kardeşim elbet bir gün özgür günlerde özgürlük türküleriyle bu kötü günlerimizi yad edeceğiz. Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya çalan tüm güzel Kürtçe şarkılar armağan ediyorum Saadettin Bıçakçı. Murat abi ben Saadettin Bıçakçı, Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı'ya sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Abilerim Ümit Alper, Ekrem Birlik, Vedat Şan, Hamdi İnçelik, dayı Musa Aktaş kardeşlerim, Eyüp Sayan, Kerem Sayan, Taner Subaşı, Şerif Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Muratcan Kayacan, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Serhat Aktaş, Hakan Vural, Osman Öztemel, Ömer Otçeken, Poyraz Sayacı, Emir Yalçın, Recep Kaplan, Apo Nurdan, Şerif Çağrı'dan bu abi kardeşlere bin selam eder. Çalan tüm güzel şarkıları armağan ediyorum sizleri seven Sado. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Bayraklı Borsa'dan Gökhan Yıldırım. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Başta farklı kurumlarda olan Aydın Bıçakçı kardeşime çok selam eder. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Görkem Kalemkuş, Ali İnce, Ercan Tekin, Mami Çakır, Egecan, Alenak, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Hasan Batur, Bünyamin Kurt, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Coşkun Özüzdur, Mustafa Argın, Tolga Özyükan, Eren Yeniköy, Kadir Kaya, Kerem Kavlagar, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Arda Özdemir, Erhan Tanrıverdi, Çağrı Araç, Ozan Madras ve Can abim Ümit Alper'e çok çok selam eder. Bu dosta Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum. Ben bir Birnoğlu'dan Gökhan Yıldırım, başka kurumlarda olan öz kardeşim Okan Yıldırım'a ve Allah'ın aslanı dostumuz Aydın Bıçakçı başta olmak üzere Saadettin Bıçakçı, Nurettin Yıldız kardeşim, Resul Yıldız, abim Cüneyt Görür, Ejder Özkaya, Sedat Alabay, Mahmut Zirek, Ayhan Zirek, Yekta Alabay, Ayhan Yalçın, Mahmut Abaylı, Ümit Alper, Yusuf Samar, bu abi ve kardeşlerime selamın bakidir. Gece bir söz Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan T3 kurumu C13 koğuşun olan değerli kardeşlerimize de selam edelim. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı, sabırlı ol yeğenim, unutma sabır sadece beklemek becerisi değildir. Beklerken doğru davranış sergileme yeteneğidir. Her şey geçecek, bu karanlık günler bitecek. Her zaman seninleyiz, her zaman arkandayız. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol. Yeğenlerim Saadettin Bıçakçı, Şerif Subaşı, Taner Subaşı'ya ayrı ayrı selamlarımı gönderirim. Bu canlarıma Ahmet Kaya Şapak türküsü armağan olsun. Esselamu aleyküm abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya gönülden selam eder kardeşlerim. Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Gökhan Yıldırım, Ramazan Çelik, Ali Baba İnce, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mustafa Argın, Hasan Batur, Mami Çakıcı, İstanbullu Kaan Polat, Egecan Alenak, Murat Ertek, Ercan Tekin, Vito Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Göksel Can Erden, Ali Ezer, Arda Özdemir, Tahir Yıldız, Çağrı Araç, Seçkin Özyavaş, Ali Şay, Eren Yeniköy, Coşkun Özüzdür, Erhan Tanrıverdi, Yaşar Kasap, Kadir Kaya, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, bu kardeşlerime selamlarım bakidir. Bu canlara Müslüm Gür seslen, Deli Misali şarkısı armağan olsun. Canım kanım dostum Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, bizim dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, her zaman gönlümüzde kalbimizdesin, dualarımız her zaman seninle, seni çok seviyoruz dostum, sen iyi oldukça biz de iyiyiz dostum, az kaldı özgür günlerde buluşma, karanlıktan aydınlığa yol olmuş umuduyla Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Murat abi Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya dost kervanı şarkısı hediye ediyorum Mesut Bıçakçı. Abilerin abisi mazlumların yoldaşı Allah'ın aslanı canım kanım Aydın Bıçakçı, ben Saadettin.

Bıçakçı, bu hayatta arkanda dağ gibi bir kardeşin varsa elini kimse bükemez. Bu hayattaki en büyük servetim kardeşimdir. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi kağıdına yazar hikayesini, kimi etine kağıda yazınca. Kömürle biter, hikaye etine yazınca mezarda biter. Hikaye aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya Şivan Perver'den Oy Felek şarkısı hediye eder. T3C13 koğuşundan ben Saadettin Bıçakçı. Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Bu mesajı çiçeklerin açmadı, kuşların yuva yapmaya korktu, askerlerin başımızdan 7-24 nöbet tuttu. 4 duvar arasındaki abinden 4 duvar arasındaki kardeşim Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya. Ve sofrasını paylaştı dostlarına. Bin bir selam ederim gece bir söz. Para her şeyi yapar diyen adam para için her şeyi yapan adamdır. Aslan Aydın Bıçakçı'ya hece her dam olmuyor olmuyor. Şarkısı gelsin Sadu Bıçakçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Öncelikle farklı kurumda yatan abimiz Kral Aydın Bıçakçı'ya selamın bakidir. Burada aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Gökselcan Erden, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Ezer, Samet Akşit, Emre Dikinci, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Uygar Doğanay'dan Vazgeç şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşuna bin bir selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş. Aleykümselam Görkem kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta yatmakta olduğum aslan abim Saadettin Bıçakçı ve kardeşlerim Gökselcan Erdem, Şakircan Palik, Gökhan Yıldırım, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, Kerem Kavlagan, Tarık Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç ve başka koğuşta yatmakta olan canlar Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Tahir Yıldız, Mustafa Argın, Coşkun Özdur, Murat Ertek, Egecan Alenak, Barış Akgül, Şevket Karaba. Bu canlara benden İzmirli Buse'den Karagözler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Görkem Kalemkuş, buradan başka kampüs ve kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ümit Alper, Azizcan Yatmaz, Mert Gürkan, Caner Kaptan, Kemal Dilekçi, Bakican Onur, Tolga da, Enes Kızılda, Furkan Kızılda, Enes Hodaman, Mustafa Yusuf Arı, Taha Güney, Faik Eli Açık, benden bu abi kardeşlere selamlar olsun. Taş taşıyan yorulur, laf taşıyan bozulur. Benden bu derlere Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan olsun. Allah var, gam yok, Aydın Bıçakçı var, ödün yok.

0: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Biz T1B8 koğuşundan Davut Baran ve Yunus Emre Doğan. Burada yatmakta olan tüm dostlara, abi kardeşlere selam olsun. Burada aynı kaderi paylaştım. Dostlarım başta Aslan kardeşim olmak üzere. Ömer Baran, Aziz Yıldırım, Veysi Yıldırım, Fatih Boran, Kurtuluş Çakarlı, Fatih Çelenk, Veli Çelenk, Oğuzhan İnci, Mehmet Cengiz, Umutcan Sezen, Hasan Hüseyin İkinci, Mustafa Fidan. Son olarak değerli abilerim Mustafa Yıldırım ve Çetin Ayboğa'ya selam olsun. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B9 koğuşuna yatmakta olan Doğan Kartal. Aleykümselam Doğan kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlamakta olan abim İlker Satılmış olmak üzere. Akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaş, Serdar Omurca, Ömer Tayfur, Mehmet Ali Sakman, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten. Bu derlere armağan olsun, gece güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum Uygar Donay'dan. Hasret bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B9 koğuşuna yatmakta olan Gültepe'li Mehmet Ali Sakman. Aleykümselam Mehmet Ali kardeşim. Öncelikle değerli abim İlker Satılmış olmak üzere. Akabinde abi kardeşlere hitaben Burak Topgüç, İsmail İpek, Yakup Kırbaç, Serdar Omurca, Ömer Tayfur, Doğan Kartal, Yıldıray Yıldız, Burak Gök, Okan Işık, Doğukan Bakan, Davut Ökten. Bu derlere selam olsun. Gece güzel bir söz armağan olsun. Benim en kötü hayatımı en güvendiklerim yazdı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C7'den Yaren Tecel. Yaşadığımız hayatın hakkını verdik, sıra bedelini ödemekte. Dosta düşmana da selam olsun Enver Yılmaz'dan. Yapacak bir şey yok. Çalarsan sevinirim. Kız kardeşim aleyküm selam. Selamünaleyküm abi. C7'den İlayda Doğan ben. Ben sizin başladığınız yolun sonuyum. Canlarım Meltem, Bedeli, Yaren, Tecel, Gönül, Balkan. En derdim T3'te yatan canım abim Mehmet Doğan'a selam olsun Uygar Donay'dan. Ben ne haldeyim, çalarsan sevinirim abi. Aleyküm selam kardeşim benim. Bu arada Şehmuz Kurcan. Şehmuz kardeşim, annenin çok çok selamı var. Seni çok sevdiğimi iletmemi istedi ablamız. Şehmuz Kurcan, Şehmuz kardeşim. Haberin olsun. Aç kapıyı.

Gardiyan'da hem sana hem de tüm kader mahkumlarına armağan etmiş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen 58'den Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoki. Aleykümselam İzzet kardeşim. Yüreksizlerin cesaret edebileceği tek şey ihanettir. Şerefiyle yatan, beni tanıyan bütün dostlarıma selamlarım ve dualarım her daim bakidir. Ben Menemen 58'den İzzetcan Gül, yani İzoki. Kadın Kapalı'daki değerlilerimiz başta olan Canoma ve Paşataşlan'ın değerlisi yengeme hitaben Özgür Kaplan, ömrümü verdim şarkısı gelsin, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım, ben İzoki. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen 58'den Hasarlık'tan Ozan Doğru. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle birlikte yatmakta olduğum aslan abim Nevroz Koçak ve koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Paşa Taş'tan, akabinde kıymetli dostum Bayraklı'dan İzzetcan Gül, yani İzoke Torbal'dan Eko, Mevlüt Çetinbaş, Eren Yılmaz ve diğer koğuş kurumlarda olan Hasarlık'tan aslan abim Caner Güngör, Samet Kutlu, Mustafa Çiftçi, Ahmet Karada, dostum Mahsun geldi, Yusuf İslam Ergül, yani İSKO, Erkan Ermen, Yusuf İslam Dilek, gece benden bir söz, yüksek dağlar fırtınalarla değil sabırla yücelir, ben Ozan Doğru. İyi akşamlar Murat abi, ben Şakran Açık'tan Mardinli Sabahattin Salman. Aleykümselam Sabahattin kardeşim. Benimle aynı kurumda yatmakta olan Can Ahmet Tutku, Muhammed Aliş Cila, Gökhan Gün, Sarı Ahmet Şahin, Beşer Kıvanç, Beşer Rıza Ertuğrul'u, Rıza Ertuğrul amcamız, Mustafa Küleş, T1C7'de bulunan Çetin Ayba, Hamza Ayba, Mehmet Latif Ökmen, Farhat Turgay, Foça Açık'ta bulunan aslan kardeşlerim, Mert Esen, Ferdi Koç, Ferhat Kalender, Direş Murat, beni tanıyan tüm abi kardeş dostlara Gazapizm Ferhat Tunç'tan Yaşamak Güzeldir Anne şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B4'ten Doğukan Özonur, yani Dodo, Yamanların göz bebeği olan Celal Eken, yani Celomen başta olmak üzere kıymetli dostlarımız Suat Tekdemir, Onur Çiçekli, Sercan Mercan, Umut Aydındır, Arda Çitak, Fırat Çelenk, akabinde değerli dostlarımız Yeşim Korkmaz, Beyza Özkan'a bin selam olsun. Benden geceye bir söz, kalbi güzel olan insanın yoluna taş da koysalar, diken de dikseler yol yine çiçek açar. Çünkü Allah niyeti iyi olanın bahçesini talan ettirmez, sevgilerimle Doğukan Özonur. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben bir nolu B4'ten Celal Eken, yani Ceromen. Aleykümselam Celal kardeşim. Şerefiyle cezasını infaz eden başta kardeşim Allah'ın aslanı Doğukan Özonur, Allah'ın aslanı Suat Tekdemir abim başta olmak üzere koğuşumuzun sevilen isimlerinden dayımız Süleyman Kazan, Arda Çitak, Kemal Paşalı, Onur Çiçekli, Gökçen Öz Yılmaz, Sercan Mercan abi dostlarım, Barış Alabay, Mahsun Aydemir, Volkan Yılmaz, Mehmet Cabar, Mert Eko, Kahraman Fırat Çelenk, bu derlere ve has abi dostlarıma bin selam olsun, ben Celomen. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Yaren, T1C1'den Emirhan Çaltepe radyo başına. Emirhan'ım, seni çok seviyorum. Nerede olursan, ne olursa olsun, her şartta, her koşulda seninim. Bugünler geçer, canını sıkma. Görüşlerine beni yaz. Nerede olursan oradayım. Annenin de çok selamı var, seni çok özledik. Kralına çatarım, sana armağan olsun. Aslanlar gibisin, seni çok seviyorum. Şakran T2016 koşuna atan başta Denizli'nin gururu Yaşar dayıma, aslan gibi duran Ümit abime, kardeşlerim Sayko, Baran, Muhammed'e, Özgür başkanıma, yakında tahliye olacak Maviş Hasan'ım ve mahalle çocuğum Bıyıklı Oğuzcuğuma, akabinde Enes Pat oğluna ve espriler ile dolu Sergen Kuruca, diğer isimlerini birbirinden kıymetli yazamadığım dostlarıma selam olsun. Hepinizin yeri bende ayrı. 25 günde bana çok şey kattınız. Hepinizi saygıyla, tebessümle anıyorum. Hepiniz anılarımda ölümsüz kahramanlarsınız. Allah'ım herkesi ailesine kavuştursun. Amin. T4B9 koğuşuna yatmakta olan Emrecan Altın, ben Mert Altın ve ailemiz seni çok özledik. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle aslan abim Mustafa Yıldız Doğan'ın abim şarkısı bizden ve dostlarından, kardeşlerinden sana armağan olsun abim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2'de yatmakta olan Gediz'den Ramazan Yıldırım, benimle birlikte A20'de yatmakta olan can dostlarım Çimentepe'den Mehmet Şengel, Namıdar dayı, Memo aslan kardeşim, Batuhan Şengel, Reis Bahattin Şengel, Osman Şengel, Mafya Sedat Oğlu, Doğukan Çevik, Sarı Gürkan, Sefa Alar, Çınar Kepçe, Murtakeli Bayko, Ercan Demirdelen, farklı kurumlarda yatmakta olan Hamza Önay, Hakim Bal, Hakan Ucar, Ozan Madras, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, bu abi kardeşlerime selamlar olsun. Rabbim yar yardımcınız olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle.
Ramazan yıldırımıma kral ben artık seninle zordu ama başardık konuşması yapıp sarılıp uyumak istiyorum. Haberin olsun. Seni çok seviyorum. Sana çok aşığım ömrüm. Her daim seninleyim hasretim. Ben Menemen C10'dan Alanso Orhan İşmarcı. Başta yanımda bulunan değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Şemik değerli kardeşim Şahin Erdem aynı ve farklı kurumda bulundu. Dost abi kardeşlerim Uğur Akman, İbrahim Barlay, Kürşat Çakan, Toprak Hür, Erdoğan Terzi, Cüneyt Çetin, İbrahim Meydanoğlu, İbrahim Barlay, Utku Varsal, Celal Coşar Demir ve buraya ismini yazamadığım tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Yılanlar sürüsüne... Şöyle diyeyim, yılanlar sürüne sürüne kartallar kanat çırparak zirveye çıkar. Kıvırcık Ali'den ah kardeş. Şakran B11 koşu Öznur Uçarsu radyo başına. Canım annem seni çok seviyoruz. Telefonda çok konuşamadık. Biz iyiyiz merak etme. Kıyafetleri Engin Bey kendisi aldırdı bırakmadı. Biz halledeceğiz. Biliyorsun huyunu sen takma kafana bizlik sorun yok. Seni çok özledik seni çok öpüyoruz anneciğim. Allah rahatlık versin. Kimseye de kavga etme. Diğer kadar mahkumlarına Gazi Osman Paşa'dan selam olsun. Seçtiğin hayatı bir bedeli var. Şarkısı armağan olsun anneme Ela Asmin. Biz T1 B8 koğuşundan Davut Baran ve Yunus Emre Doğan. Burada yatmakta olan tüm dostlara, abi kardeşlere selam olsun. Buradan aynı kaderi paylaştığım dostlarım başta Aslan kardeşim olmak üzere. Ömer Baran, Aziz Yıldırım, Veysel Yıldırım, Fatih Boran Kurtuluş, Şakarlı Fatih Çelenk, Veli Çelenk, Oğuzhan İnci, Mehmet Cengiz, Umutcan Sezer, Hasan Hüseyin Ekinci, Mustafa Fidan. Son olarak değerli abilerim Mustafa Yıldırım, Çetin Ayboğa selamlar olsun. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Kardeşlerim iki güzel şarkı sonrasında hemen şunu bir ayarlayalım. Sonrasında Allah nasip ederse SMS mesajlarına geçeceğim. WhatsApp'tan gelen olursa onları da paylaşacağım. İki güzel şarkı sonrası.

Evet, güzel bir şarkı var. Benim de az önce çok beğenerek dinlediğim güzel bir şarkı. Vazgeçmem hiçbir zaman. Şimdi o şarkıyı da dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Evet, kaldığımız yerden devam sevgili kardeşlerim. Hemen yavaş yavaş WhatsApp'ımızda şöyle bakalım, gelen mesajlarımızı paylaşalım. T1B3'le

0: Başka var mı? Bu dakikaya kadar gelen mesajlarınızı paylaştım. Bakıyorum gelen olursa paylaşacağız tabii ki. Şimdi SMS mesajlarına geçeyim. Biraz da oradan hafifleteyim. Sonrasında bir saniye. Harbiden de yaşlanıyoruz artık. Kayıt mesajlarımızın son bölümü vardı. Bir 10 dakika onu da paylaşayım kardeşlerimin. Sonrasında SMS mesajlarına geçelim kardeşlerim. Evet, bir 15 dakikalık son kayıt mesajlarımız.
1: Merhaba abi, ben Şakircan Palit. Merhaba Şakir kardeşim. Merhameti hak etmeyenlere acırsan en büyük darbeyi kendine vurmuş olursun. Farklı kurumda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ediyorum. Buradan aynı koğuşta kader birliği yaptığım aslan abim Saadettin Bıçakçı, Gökhan Yıldırım ve kardeşlerim olan Göksel Can Erdem, Görkem Kalemkuş, Kerem Kavulagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Eser, Samet Akşit, Emre Dikici, Ayhan Erez ve abilerim Ümit Tür ve Aykut Sarı'ya bin bir selam eder. Bu abi kardeşlere Derdo şarkısı armağan ediyorum. Bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Aleykümselam Kerem kardeşim. Öncelikle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Kader birliği yaptım. Öz olmasa da canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı, abime ve kardeşlerim Görkem Kalemkuş, Şakircan Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Gökhan Yıldırım, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras ve farklı kurumda bulunan Yusuf Samar abim, Seçkin Özyavaş abim, selamlar olsun. Gece güzel bir sözle bitirmek isterim. Ben sizin gibi her ortamda kardeşimi satmam. Gerekirse canımdan vazgeçerim, ondan asla vazgeçmem. Kader birliği yaptım, dostlara selam olsun. Ben Menderesli Kerem Kavlagan. Bu güzellere Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menderesli Kerem Kavlagan. Abilerin abisi Aydın Bıçakçı'ya selam olsun. Abim Saadettin Bıçakçı, Seçkin Özyavaş, Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, Yusuf Samar, Can kardeşlerim, Görkem Kalemkuş, Şakir Can Palit, Göksel Can Erdem, Kadir Kaya, Arda Özdemir, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Tarık Basmacı, Ramazan Çelik, Ali Şay, Ozan Madras, bu derlere selamlar olsun. Suç ortağım Metin Yıldız'a da selam olsun. Gece güzel bir sözle son vermek istiyorum. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda görüşmek dileğiyle tekeli çocuklarına selam olsun. Gece bir şarkı Yıldız Tilbe, Kafam Hafif Dumanlı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Gökselcan kardeşim. Geceyi gündüzü aydınlatan Rabbime, 18 bin aleme can veren Yüce Rabbimin merhameti ve selamı tüm kader mahkumlarının üzerine olsun. Öncelikle Aslan Aydın Bıçakçı abime selam olsun. Ve reis abim Saadettin Bıçakçı, 4 nolda yatan benim için çok değerli abim Ümit Alper ve can yoldaşlığı yaptım. Abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım kardeşlerim, Şakircan, Palit, Görkem, Kalemkuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmacı, Ali Şay, Çağrı Araç, Erhan Tanrıverdi, Arda Özdemir, Kadir Kaya, bu canlara ve tüm kader mahkumlarına Yıldız Silbe'den esrarlı gözler, tüm abi ve kardeşler armağan olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Göksel Can Erden ve selam.
2: Sinan Dağ ve Rafet Kale katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracının ile farklı kurumda yatan aslan abilerim Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime çok çok selamlar olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Akabinde burada benim için bir o kadar değerli kral abim Saadettin Bıçakçı ve devamında abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Kerem, Kavlagan, Görkem Kalemkuş, Çağrı Araç, Ali Şay, Erhan Tanrıverdi ve tüm Murtake çocuklarına ve tüm dost ve kardeşlerime bin selam olsun. Yine bana zindan kara geceler Murat abi, bu canlarıma uygar donaydan ama yine sensiz yapamıyorum. Şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Göksel Can Erdem. Selamünaleyküm Murat abi, Allah'ın selamı ve bereketli senin ve tüm abi kardeşlerimizin üzerine olsun. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Aleyküm selam Göksel Can kardeşim hepimizin. Amin. Başta kral abim Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum ve burada

0: Can bağım olmasa da can bağım olan Aslan abim Saadettin Bıçakçı. Akabinde abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Kadir Kaya, Ali Şay, Çağrı, Araş, Tarık, Basmacı, Erhan, Tanrıverdi, Hurşit, Arda, Özdemir, farklı kurumda yatmakta olan benim için çok değerli Ümit Alper abime de çokça selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan söyle şarkısı armağan olsun. Cesaret danda korku rüzgarları esmez, şerefinizle yaşayın, Allah var, gam yok, ben Göksel Can Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtekir Göksel Can Erden. Benim için çok değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı ve Ümit Alper abime buradan çok selam ediyorum. Burada can ciğer oldum reisim abim Saadettin Bıçakçı. Burada ve farklı akvaryumlarda yatan abilerim Mustafa Argın, Gökhan Yıldırım, kardeşlerim Şakircan, Palit, Görkem, Kalem Kuş, Kerem, Kavlagan, Tarık, Basmancı, Çağrı, Araç. Bir umuttur yaşamak. Bu canlarla güzel yarınlara, özgür günlere bir kalp bir kere sever. Blok 3'ten senden geçemiyorum. Ben hala çalarsan sevinirim Murat abi. Her gönülde bir aslan yatar, o da bende yatar. Hayırlı akşamlar. Ben Göksel Can Erden. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleykümselam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Müçi, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan, farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi, ben Limon Tepeli Atakara, sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan, Erol Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Kadere Kurban mı gideceğiz? Hayatın Kadere Kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun.
1: Sinan Dağ ve Rafet Kale tüm dostlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7 koğuşlan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan derli abi kardeşler başta Atakar olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamım bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda, bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağdasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu değerli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan icap ederim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu derlere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden Bir Yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Veysi Yıldırım. Aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben
Limontepe'li Ata Kara Mıçı Gurur Şahan Mustafa Yalçın yani Mıçı Emirhan Akdeniz Kemal Camgöz Kadir Çelik Erdal El Almış Ömer Özmen Emrecan Doğan Emircan Hamza Ulu Tepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran Ömer Baran Tekin Baran'a bin selam olsun bu derlere Azer Birbiden Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

WhatsApp mesajlarımızı sonlandırdık. Kayıt mesajlarımızı da bitirdik. Şimdi son mesajımızı da okuyalım. Sonrasında sevgili Melike burada, biliyorsunuz anons etmiştim. Sonrasında Ronar Koca Ağa kardeşim de burada. Koçarom da burada. Birazdan biraz mesajları hafifleteyim. Sonra sözü Melike'ye bırakacağım. Merhabalar, Ali Aşakran Kadın Kapalı'da kızım İlayda Arı ve tüm arkadaşlarına gelsin. Kızım uzaklarda değiliz can, sen bendesin ben sendeyim diyor ya şarkıda. Aynen öyleyiz yavrum. Sizden Tülay Maciran'dan sen bendesin ben sendeyim şarkısı armağanmış. Ben hemen TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan canımdan çok sevdiğim aslan kardeşim Şiar Altun'a buradan Allah'ın selamı onun ve koğuş arkadaşlarının üzerine olsun. Bu sözüm sana aslan kardeşim. Koluna saat yakışırdı. Kelepçe değil, adına özgürlük yakışırdı. Hasret değil, gülüşüne biz yakışırdık. Gardiyanlar değil, elbet bir gün aslan kardeşim. Zalimo abin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kadın Kapalı B6 koğuşundan tahliye olan Merve Miray Yıldırıcı. Tüm kader mahkumlarına bir söz bırakıyorum. Her gecenin bir sabah, her hasretin bir kavuşması vardır. Başınızı dik tutun, güzel günler sizi bekliyor. Elbet bir gün. Aleykümselam kardeşim benim. Ben Hamiyet T2 A1'de yatan aslan parçalarım. Annesinin göz bebekleri Cemal Sepet Ören Okan. Sepet Ören Paşalarım Linet'ten Yiğidim şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben B10 koğuşundan tahliye olan Aleyna Akyol. Aleykümselam kardeşim. Canım koğuşum benim çok özlediniz. Canım koğuşum beni çok özlediniz biliyorum. Ben de sizi çok özledim, çok seviyorum. Prensesim, dünya güzelim Fatma Çelik, sakın ağlama, seni çok seviyorum. Kalbim hep seninle, az kaldı haberlerimi bekle Murat abi benden. Prensesime Eyfok Kıyamam şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B10 koğuşundan tahliye olan Aleyna Akyol. Canım dostum, kelebeğim, Şima Coşkun, kurban olurum sana. Her zaman yanındayım, gözyaşların gözümün önünden hala. Rabbim seninle adalet yerini bulacak. Kalbim seni çok seviyorum. Burcu Yıldırım, annenle konuştum. Seni anlattım, sakın üzülme, alacağız seni, kurban olurum sana. Sizi çok seviyorum Murat abi benden canlarıma. Anne aç kapıyı geldim şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B10 koğuşundan tahliye olan Aleyna Akyol. Canım kardeşim Yarsu Gökçet olsun. Yazdığınız mektubu okudum, evde çok ağladım. Ben de sizi çok özleyeceğim. Yerin bende çok ayrı. Balatça selamlarını söyledim. Gözlerim yolda seni bekliyorum. 2027 bizim yılımız olacak. Bu arada anneannemin selamı var. Murat abi bacıma benden Çağan Şengül. Bir deli hasret şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B10 koğuşundan tahliye olan Aleyna Akyol. B10'da yatmakta olan Selina Aktaş radyo başına benim neşe kaynağım. Güzeller güzelim, seni çok çok seviyorum. Sen bu hayatta unutulan değil, iz bırakan bir kadınsın. Dışarıda bir kız kardeşin var, seni bekliyor, kızına en yakın zamanda kavuşman dileğiyle. Murat abi güzeli ve benden Nisa canım armağan olsun. Ayşe Keser seni unuttuğumu sanma sakın. Güzel haberlerini bekliyorum. B10 sizi seviyorum aşklarım. Ben Şilan Alptekin T2 A4 koğuştan Ahmet Bereket'e, Serhat Küçük dayımıza, Mertcan Karayüz kardeşime ve tüm koğuş arkadaşlarına Selda Bağcan'dan düşen hep yerde mi kalır armağan ediyorum. Allah sevdiği kulu ile beraberdir, selam olsun. Ben Şilan Alptekin T2 B10 koğuşundan Şaban Delen abime, T2 A4 koğuşundan Ahmet Bereket ve tüm koğuş arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Kalan Kalır şarkısı armağan ediyorum. At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şanı kalır, Allah'a emanet olun. Şakran 2'nin oğlu A14'ten Yusuf Kaymaz, bir nolda yatan dostum Mehmet Ali Alak, doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Nice mutlu özgür senelerimize inşallah. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı, dostum Mehmet Ali Ala armağan olsun. A14'te yatan Bünyamin'im, güzel gözlüm iyisindir umarım. Yarın saat 12'de aramayı unutma. Bir tanem seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak, dualarımdasın nefesim. Ben Şakran 2 nolu A14'ten Yusuf Kaymaz, bir nolda yatan dostum Doğukan Daşik, doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Nice mutlu özgür senelerimize inşallah. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı, dostum Doğukan Daşik'e armağan olsun. Ben Gümüşbala'dan Yakup Kaymaz, Şakran 2 nolu A14 koğuşuna yatan canımın parçası Yusuf Kaymaz. Allah'ın izniyle çok kısa bir süre tekrardan aslanlar gibi yanımızda olacaksın. Siz bizi iyi bilirsiniz ama yine de siz bilirsiniz. Ben de Yusuf Kaymaz abim Ali Kınık'tan senin uğruna şarkısı armağan olsun.
Ben Gümüşbala'dan Yakup Kaymaz Şakran ikinoğlu A14 koşun atan canımın parçası Yusuf Kaymaz. Allah'ın izniyle çok kısa bir süre tekrardan aslanlar gibi yanımızda olacaksın. Siz bizi iyi bilirsiniz ama yine de siz bilirsiniz. Benden Yusuf Kaymaz abim Ali Kınık'tan senin uğruna şarkısı armağan olsun. Ben Gümüşbala'dan Yakup Kaymaz Şakran ikinoğlu yatan aslan yürekli

Yusuf Kaymaz, duvarlar ayırdı bizi, gönlümüzü asla. Dışarıda seni bekleyenlerin varlığını unutma. Her gecenin bir sabah, her hasretin bir kavuşması vardır. Başın dik olsun, sabırla bekliyoruz. Selam olsun dört duvar arasındaki yüreği güzel olan insanlara. Ben Gümüşbala'dan Yusuf Enes Bozkurt. Şarkıların ikili oldu yatan abim Yusuf Kaymaz. Sen içeride olsan da senin gölgen dışarıda. Adın yüreğimizde, yerin başımızın üstünde. Biz ne dostu yarı yolda bırakırız ne de kardeşin kıymetini unuturuz. Zaman geçer, günler biter, duvarlar yıkılır ama kan bağı baki kalır. Sen içeride başını dik tut, abi dışarıda kardeşin dimdik ayakta. Bizim kitabımızda vefasızlık yok, unutmak yok. Yarı yolda bırakmak hiç yok. Allah seni bize, bizi sana kavuştursun. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Gümüşbala'dan Muhammed Kaymaz, Şakran İkin oğlu A14 koğuşuna yatan abim Yusuf Kaymaz. Biz aynı ananın doğasında, aynı babanın ocağında büyüdük. Senin acın benim acım, senin hasretin benim hasretimdir. Bugün aramızda duvarlar olabilir ama bizim aramızdaki bağ ne zaman koparabilir ne de mesafeler unutturabilir. Dünya dönsün, insanlar değilsin, dost dediklerimiz bir bir eksilsin. Benim sana olan kardeşliğim ne zaman yenilir ne de şartlara boyun eğer. Sen içeride sabrını kuşan, başın dik. Yarım gelen mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki, C12 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan. Aleyküm selam Muti kardeşim. Başta dostum Çağlar Çakır ve onun derlisi İko yengeme ve benim için derli olan Sevo'ya, bu saydığım canlara selam olsun Murat abi. Can Teza'dan, Can Feza diyelim. Hoş geldin şarkısı çalarsan sevinirim. Sizleri seven Muti ve Çakır'a. Şakran kadın kapalı B4'te olan kız arkadaşım Esen Keskin. Selamun aleyküm öncelikle. Bana uzak sana yakın olan gözlerinden öpüyorum. Demir parmaklıklar engel olamaz aşkımıza. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Elbet bir gün son özgürlük sofrasına buluşmak dileğiyle. Menemen TTP kapalı ceza infaz kurumu A15 koğuşuna yatan canımdan çok sevdim aslan kardeşim Şiar Altun'a buradan Allah'ın selamı onun ve koğuş arkadaşlarının üzerine olsun. Bu sözüm sana aslan kardeşim, koluna saat yakışırdı, kelepçe değil adına özgürlük yakışırdı, hasret değil gülüşle biz yakışırdık zalimo abim. Ben C6'dan Yeliz Ören Murat abi, Selvi Özveri radyo başına çağırır mısın? Evet Selvi Özveri kardeşim, çok önemli abi. Selvi Özveri kardeşim, benim şakranda kralı ile işim olmaz, bunu koca şakran bilsin. Benim anam babam sülalem sen olmuşsun. Ben sonu her ne olursa olsun hep tertemiz kaldım, hep de tertemiz kalacağım, bunu unutma. Bu istekten sonra kararını söylersin. Abi bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Hazar Yıldız'dan benim sana ihtiyacım var. Teşekkür ederim abi. Murat abi ben Şakran T3 B9 koğuşuna yatmakta olan Koray Özmen. Benimle aynı kurumda bulunan C5 koğuşundaki Mert Çulha radyo başına. Sana kızgın değilim. Asla yanlış aktarmışlar. Diğer olaylardan da haberim var. Takma kafana, iyi ol kardeşim. Her şey çözülür. Söylediğim muhabbete de çok güldüm. Kendine çok dikkat et. Özgür günlerde görüşürüz dostum. Ben İkinoğlu'dan Haydar Alüke. Buradan Birnoğlu'da bulunan dostlarım Ozan Yazar, Özcan Yazar'a çok selam eder. Gözlerinden öpüyorum. Zılam kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkes herkesin gönlünde. Şakran T1A20 koğuşundan Berkant'ıma hayatım ben evdeyim iyi merak etme sadece biraz başım ağrıyor. Yine yarın uyurum biraz dinlenirim öğlen 2 gibi çıkarım evden büyük ihtimalle. İstediğin saati ara sen benim en büyük hediyemsin unutma tamam mı? Güzelce yemeğini ye suyunu içmeyi de ihmal etme seni seviyorum iyi geceler çok öpüyorum hayatımın en değerlisi. Ben kadın kapalı B6 koğuşundan tahliye olan Merve Mira Yıldırıcı. T3C10'da bulunan tek gerçeğim Şahin Gündoğan radyo başına. Seni çok seviyorum her zaman arkandayım kurban olduğum ilk göz ağrım. Özgürlük gibiydi gözlerim ve ben özgürlüğümü çok özledim. En yakın zamanda kavuşacağız. Dikkat et canını sıkma güzel gözlüm. Murat Şampınar Engel şarkısı armağan olsun.
T3B12'de yatmakta olan benim aslan abim Yusuf Dinç. Seni seven sayan kardeşin Yunus Emre. Canım abim, günler geçer mevsimler değişir ama sana olan sevgim hiç değişmez. Rabbim seni korusun, gönlüne sabır versin inşallah. Bir gün bu hasret sona erer. Demir kapılar ardında kalan günler geride kalır ve yeniden sevdiklerimize kavuşuruz. O güne kadar kendine

Bak, umudunu kaybetme, sen benim her zaman abim, ailemin kıymetlisi, kalbimde özel bir yere sahip olan insansın. Seni çok özlüyorum. Yarım gelen mesajımız. Bir nolda yatmakta olan Selçuk Polat'a selam ediyorum. Seko, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol, kal sağlıcakla. Haydar Aluke, herkes herkesin gönlünde. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Buca Kırıklar'da yatmakta olan Gazi Emir Aktepe'den Sarı Murat. Aleykümselam Murat kardeşim. Şakran 3 nolda yatmakta olan Derli abim Ekrem Birlik Koğuş arkadaşlarına selam olsun. 4 nolda yatan Zazan Metin dayıma, Sebahattin Varlı, Mustafa Varlı, Mehdi Varlı, Hakan Tolay, Orçun Akar, Doktor Burak Can Yücel, Rıdvan Kahraman, Bilecik'te açıkta yatan Veysel Can Derli abilerime çok selam olsun. Sizleri seven Sarı Not. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Allah'a emanet olun. Şakran T1B9'da yatan kardeşim Okan Biçer Ahmet Kaya'dan Meclis şarkısı armağan olsun. Ben Hatip Erkuş, iki gözümün çiçeği yarenime. Ne yapıyorsun? Beni soracak olursan iyiyim. Çarşamba günü mektubun geldi. Cuma günü sabah gönderdim. Boş yere triplere girme. Seni seven Hatip Erkuş, kendine iyi bak gülüm. Allah'a emanet ol. B12 koşunu olan A12 koşundaki abim Haşim Önişe Gökhan Doğanay'dan Darda Kaldım şarkısını armağan olsun. Unutma ki aslan abim, canım benim, elbet bir gün bize de güneş doğacak. Allah seni herkesten, her şeyden korusun. Seni çok özledim abi. Gelecek ay sana geleceğim ben. Murat abi, ben Nurcan Güneş. Buradan iki nolda yatan canımın canı aslan abim Talip Taşçı'ya sesleniyorum. Yeni yaşın sana özgürlüğünü ve bize versin. Seni çok özledik. Yokluğun o kadar belli ki yanımız hep eksik. Özlenen ve beklenensin. Gecenin bütün güzel şarkıları abime gelsin. 3 nolu C6 koğuşuna bulunan Nurullah Çiftçi. D1 C4'te bulunan Samet Özdemir abime. T4'te bulunan İbrahim Özdemir. T1'de bulunan Şahin Erdem, Mustafa Yalçın, kardeşim Kemal Camgöz'e özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven sayan Enes Çiftçi. Selamünaleyküm Murat abi, ben İzmir Buca Gediz'den Eyüp Tunç. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Ben hemen de yatmakta bulunan yeğenim Mert Başar için Enver Yılmaz'dan Deli Dolu Serseriyim adlı şarkıyı armağan etmek istiyorum. Mahkeme yaklaşıyor. Başta yeğenim olmak üzere tüm kader mahkumlarını, tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Az kaldı canım yeğenim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran'da yatmakta olan aslan abilerim, aslan kardeşlerim Ufuk, Çakar, Asil Er, Gökçan, Gök, Ömer, Faruk, Gök, Nail Kaya, Fırat, Gündüz, Ramazan, Acar, tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Azat Aydın, Mehmet Gök sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Murat abi, ben Özgür Işık. Menemen C15 koğuşuna yatan aslanlar aslanı yeğenim Mert Başar radyo başına. Aslanım, mahkemene az kaldı, inşallah alacağız seni. Sen usludur, bırak şu kavga dalgalarını, cezanı yat. Herkesin çok selamı var, kendine iyi bak. Arkadaşlarına, dostlarına selam söyle, Allah'a emanet ol. Tüm şerefiyle yatan mahkumlar Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Deli Dolu Serseriyim Enver Yılmaz aslan yerime Mert Başar'a gelsin. Seni canından çok seven dayım Özgür Işık. T2 C13'te yatmakta bulunan Talip Taşlı radyo başına. En güzel günler gelecekte bizimle. Sana inanıyorum ve güveniyorum. Ve her daim yanındayım. Bu yolda seninle beraber daha nice yıllara birlikte yürümek dileğiyle. YNC Çözüm Merkezi. Ben C13 koğuştan Özlem Kırın. Kan bağım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Nazlı, Yel, Yağmur, Özcan, yani Yağmur Görmüş, oğlu Neşe Kalkan, Buse, Erdem. Bu derlere Hişan Okabazlar şarkısını çalar mısın Murat abi? Geceye bir söz. Bir insanı zamanla tanırsın, sırtından vuranı da, arkanda duranı da. T2 C13'te yatmakta bulunan Talip Taşçı radyo başına. En güzel günler gelecekte bizimle. Sana inanıyorum ve güveniyorum. Ve her daim yanındayım. Bu yolda seninle beraber daha nice yıllara birlikte yürümek dileğiyle. YNC. Kahraman kapalı cezaevinde yatan Ömer Arslan. Bugün bizim 5. ayımız oldu. Belki bugün yan yana olamadık. Belki sana sarılıp gözlerinin içine bakarak iyi ki benimlesin diyemedim. Ama kalbim her zamanki gibi senin yanında sevgilim. Benim için bu 5 ayın anlamı çok büyük. Seninle güldüğüm günler de oldu, üzüldüğüm günler de. Ama ne yaşarsak yaşarım, sana olan sevgim benim hep çok özel oldu. Keşke bugün yanımda olsaydın, boynuna sarılıp kokunu içime çekseydim. Yarım gelen bir mesajımız. Bir şarkı sonrasında bahsetmiştim.
sevgili Melike burada belirli koğuştan tarzı olan söz vermiştik. Şimdi bir şarkı sonrası onu alacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Selam. Hayırlı geceler. Ben Kadın Kapalı B7 koğuşundan tahliye olan Melike Baran. Öncelikle buradan B7 koğuşunda bulunan tüm arkadaşlarıma kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Rabbim hepinizin kapılarını açsın. Sizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ayrıca tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Ve can dostum olan Seher Menteşe'ye ayrıca kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Seher'im Avukat Kemal Bey ile görüştüm. Pazartesi günü gelecek seninle görüşmeye. Avukat görüşüne çıkarken bütün evraklarını da yanında götürmeni istedi. İnşallah seni de oradan alacağız. Rabbim özgür günlerde görüşmeyi nasip etsin. Ha bu arada Ronar da yanımda. O da seni çok sevdiğini, özlediğini ve beklediğini iletmemi istedi.

0: Dime Keleş canım benim. İnşallah Aralık'ta sen de tahliye olacaksın. Bu mahkeme olmadı ama inşallah diğer mahkeme çıkacaksın. Tayyip'e, Zeynep Urak, Zeynep Urbay, Sıla, Maya, Neslihan, ismini teker teker sayamadığım tüm dostlarıma hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi önce Allah'a sonra birbirinize emanet ediyorum. Dışarıda çok güzel bir hayat sizi bekliyor olacak. Umudunuzu yitirmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbim tez zamanda tüm kader mahkumlarını ailelerine kavuştursun. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Allah'a emanetsiniz. Sıradaki tüm şarkıları çok sevdiğim dostum Koçero'ya, güzel insan Murat Bingöl'e, kızım gibi sevdiğim Ronar Koca'ya, B7 koğuşuna ve şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Hepinizi çok seviyorum.
1: Koçerom var mı? Şemuz mu vardı
2: orada? Bugün ben açığa gittim. Açık ziyaret vardı. Arkadaşımı gördüm. Gayet iyiydi. Buradan ona öpüyorum kucak dolusu. Bir de Cihan da oradaymış. Mahalleden arkadaşımız. Tamam. Melike'nin de selamı var. Aynı zamanda dürtüyor beni. Şemuz. Yani ben de seni dürttüğümü böyle cimciklediğimi düşünebilirsin. Ama ay deme ha bak. Yavaş cimcikliyorum seni. Kimseye sesim çıkmasın. Kardeşim, o arkadaşla ben yarın görüşeceğim. Seni iyi gördüm. Gerçekten sevindim. Daima öyle ol. Moralin de güzeldi vallahi, maşallah. İçeride şarkılar markalar falan bestelemişsin. Duyduğuma göre o da güzeldi. Buradan bütün kader mahkumlarına Allah kurtarsın derim. Herkesten önce, her şeyden önce Allah bir an önce çocuklarına, sevdiklerine kavuştursun. Tabii ki ablam burada boyuna işte iki isim daha var da onları kim söyleyememiş. Söyle söyle.
1: Hamza Öner. Tamam. Muhammed Maya.
2: Ulan senin var mı? Sen?
1: Kim?
2: Dur şöyle.
1: Serhat Menteşe.
2: Serhat Menteşe. Tamam, biz senin adına ona teşekkür mü edeceğiz? Bu arada daha benim bir sürü arkadaşlarım var da. Çok şirin kardeşlerime abi. Falan. Ondan sonra cama komiserime unutmadık gerçi. Kalbimizde yaşıyor. Ya ben buraya gelirken bir sürü söyleyeceğim kelime vardı.
1: Daha buradayız.
2: Şimdilik sana iyi yayınlar dileyim. Sen yayınına devam et. Aklınıza gelince.
3: Aynen, tamam. Hemen kaldığımız yerden devam. Çünkü çok mesaj var. Şakranti 2, John 3'te yatmakta bulunan Talip Taşçı radyo başına. En güzel günler gelecekti bizimle. Sana inanıyorum ve güveniyorum. Her daim yanındayım bu yolda. Seninle beraber daha nice yıllar birlikte yürümek dileği de YNC. Ben Foş Aşık, C21 koğuşuna yatmakta olan Tahir Narmaner. Namıder Tepecikli. Şakran T3'te yatan başta Gürçeşme'den Afyonlu Deli Hasan olmak üzere Umut Zor Bilmez, Ramazan Elmas, Erdem Çoban ve Bedri Salman'a selam olsun. Sizlerle arkadaşlarıma canı gönülden selamlar. Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Foça Açık, C21 koğuşundan Tahir Narmaner, Burak Ulu, Cenk Taş'tan Umut Zengi ve Vedat Çetin'e de selamlar olsun. T1B14 Fuat, bir yolunu bul, beni ara, yoksa çok kötü şeyler olacak. Eski İzmir'den Emirhan Çaltepe, nerede ne olursan ol hep benimlesin, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, kralına çatarım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Murat abi, ben Kuruçaylı Laliler'den Yetiş Ok. Aleyküm selam Yetiş kardeşim. Murat abi, bizi seven sayan tüm dostlarıma selam olsun. Öncelikle ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan tüm dostlarıma selamlar. Murat abi, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kuruçay'ın kimse dayısı, abisi, amcası olamaz. Kuruçay'ın bir tane abisi var, söylemeye gerek yok. Bunu alem biliyor. Ben gökyüzüne çıkacağım, alemi izleyeceğim. Gökyüzüne çıkmazsam yeryüzünde alem beni izlesin. Murat abi, sıradaki şarkı tüm dostlara armağan olsun. Murat abi selamlar, ben C5 koğuşundan Havva Ünal, değerli dostum Melike Coşkun'la geceye söz bırakmak istiyoruz. Anlamayanlar için dilimi, vefasızlar için yüreğimi yordum. Anlayana Baran Demet'ten ne ileyim, beni ateşe atanın şarkısını çalar mısın Murat abi? Aleyküm selam kardeşim benim. Benden ve annesinden T1 C1'deki Emirhan Çaltepe çok selamlar. Her şey hayırlısıyla hallolur. Bu da varmış kaderde, bir gün güneş doğar, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol, kralına çatarım Çaltepe. Kadın cezaevi, ben B4 koğuşundan Ebru Seçkin, C13 koğuşuna bulunan her şeyin bir tane melek Karakuş radyo başına. Seni çok seviyorum. Sakın beni

bırakıp gitme. Bizim için elimden gelen her şeyi yapacağım. Giden sendin, biten bendim. Güzel gözlüm, seni canımdan çok seviyorum. Blok 3 kusura bakma şarkısı armağan olsun. Abi ben T3C6'dan tahliye olan Mehmet Akın yani Seyda. C8 koğuşuna yatan Mert Güçer'e selam olsun Gökhan Doğanay'dan. Bilsen şarkısı benden armağan olsun. Bizim hayatımızı karartmaya çalışıyorlar ama bilmiyorlar ki siyah bizim favori rengimiz. Ben Mardinli TV'de yatan kardeşim Rüzgar Gözen'e buradan saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kısa sürede kardeşim oldun. Allah dostluğumuzu daim etsin inşallah. Rahatın keyfin iyidir kardeşim. Sen çok kıymetlisin. Allah'a emanet ol kendine. Çok dikkat et. Her şey çok güzel olacak. Allah'ın izniyle kardeşim. Umutlu günler senin olsun inşallah. Moralini hep yüksek tut. Seviliyorsun kardeşim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm çocuklar iyi sakın merak etme. Memo selam söyledi abim annem Ezel ablama ve Damla kardeşime. Cano burası iyi sakın merak etme seni seven namı der Murat Eriş bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Koç açıkta yatmakta olan eşim yetiş ok canım kocam umudum. Sensiz geçen günler ne kadar zor olsa da sana kavuşacağım gün hayali beni ayakta tutuyor. Burada her şeyi bıraktığın gibi tek eksimi senin yokluğun. Gözlerini kapat ve her gece sana gönderdiğim duaları sevgimi hisset. Aramızdaki mesafeler sadece bedenlerimize ait. Ruhumuz ve kalbimiz her zaman bir arada. Kendine çok iyi bak. Temizliğine ve sağlığına dikkat et. Unutma seni çok seven bir an bile vazgeçmeyen yolun yarım gelen mesaj. Sevgili yatan canım erkek kardeşim Rüzgar Gözen'e selamlar ve saygılar seni çok özledik. Yokluğun çok belli soran ederin çok var herkes burada seni soruyor. Her zamanki gibi namın yürüyor. En kısa zamanda inşallah seni aramıza görelim seni çok seviyorum. Canımın yarısı Allah yana taş değdirmesin. Sen her şeyden daha önemlisin değerlisin seni çok seviyorum kardeşim. Allah'a emanet ol aslanım kendine dikkat et elbet bir gün rüzgarım iki gözüm. Ben Menemenli namı der Murat Eriş kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana Nazım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Hemen sayfamızı bir kez daha yenileyelim.

selamünaleyküm abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben T4C3 koğuştan tahliye olan Oğuzhan. Dönmez koğuşta yatmakta olan değerli abilerim, kardeşlerim İbrahim Barlar, Doğukan Kostak, Oğuz Gezer, Bünyamin Çevçe, Bayram Öktem, Hasan Solmuş ve Menemen'de yatmakta olan dostum Mert Koç, T3'te yatmakta olan kardeşim Doğukan Madan oğluna sofrasını paylaştığı kadar arkadaşlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Aleyna Menemen A15'ten Levent Tekin radyo başına. Tekrar ben Aleyna Levent Tekin radyo başına. Ahmet Kaya şiire gazele benden sana gelsin. Bugünlerde elbet çıkışı vardır. Şakran T1'de yatmakta olan aslan kuzenim Yusuf Aksakal'ın bugün doğum günü. Ayrı geçireceğimiz son doğum günün olsun inşallah. Seni Rabbime emanet ediyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. T4B9 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşim dostum Emrecan Altın, iyisindir aslan gibisin, buna eminim. Dostların kardeşlerin zaten burada, aklın kalmasın, senin de keyfin yerindedir. Az bir kısa zaman sonra buradasın zaten. Allah'ın izniyle herkesin çok selam var. Emrecan Altın diye bir gerçek var. Koğuştaki herkese selam olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Alican Yöndem. T4B9'da yatmakta olan can dostum Emrecan Altın, gecen güzel olsun can dostum, kendine iyi bak, görüş günü görüşürüz zaten, dostuma benden güzel bir şarkı armağan ederseniz sevinirim. Alican Yöndem. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Sait kardeşim. Abi senin aracınla T2C12 koğuşuna atan kardeşim Ensar Kahya oğluna seslenmek istiyorum. Eminim duyuyordur kardeşim. Faksını aldım, bir yere takılmışsın ama takılacak bir durum yok. Ben zaten insanların isim veya soy ismiyle değil, yaptıklarıyla ya da yapmadıklarıyla hatırlarım. Yaptıklarıyla asla unutmam. Diğer konuya gelince, vazgeçmek kaybetmekten daha kötüdür. Ben kolay vazgeçmem, zamana bırakırım. Öyle yaptım, kabul et. Kendine iyi bak. Cüce Yavuz Çelik abine ve tüm dost ve abilere selamlar. Allah'a emanetsin. Seni seven abin Nihat. Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Ölçen abim, bu gece bir söz söylemek istiyorum. Eğer olmaz dediklerinin olur da asla yapmaz dediklerinin yapıyorsa

Sana da iyi yayınlar Murat abi. Çapa Hakan Evcerel. Murat abi ben TÜÇA20 koğuşuna Çapa Hakan Evcerel. Bu gece bir söz bırakmak isterim. Biz masada hesap ödetmeyiz ama arkamızdan dönen oyunların bedelini çok ağır ödetiriz. Dost dediklerimiz arkamızdan kuyumuzu kazarken biz o kuyuda ne saraylar inşa ederiz. Bu da böyle bilinsin isteriz. Sana da iyi yayınlar Murat abim. Çapa Hakan Ecerer sağ olasın Hakan kardeşim. Selamünaleyküm Aslan abim. Ben T1B14 koğuşundan Sait Çelik Namıder Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Öztanık, mesul yardımcımız Mehmet Şerif, Olgun Sadullah Basat, dostlarım Arda Bahar, Fuat Afinli Sivaslı, Osman Güneş, aynı sofrada kader bir yaptım abilerim. Hüseyin Anç, İstanbullu Kadircan Görür, Çetin Çırpı kardeşlerim Emirhan Şener, Avokale Ahmet Akay, T2'de bulunan dostlarım Hasan Özkan, Uğur Ramazan Beyaz. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Kader bizi dört duvara teslim edebilir ama mert diye kelepçe vuramaz. Duruşu bükülmeyenin safı şafa elbet parlar gazapizm yol şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Şakran T1B14 koşun olan canım sevgilim Sait Çelik grup yorum gel ki şafaklar tutuşsun şarkısı benden sana armağan olsun. Seni çok sevdim ve her daim yanında olacağımı sakın unutma sevgilim. Özgür şafaklarda görüşmek dileğiyle. T4A25 Ahmet Cintan için İbo'dan düşler kurdum gördün mü oğlum Allah'a emanetsin. Bence altı koğuştan Dilber Durmazer namı der Dilo. Ömrüm Evru Ertürk canım kızım Ecem Nur Esen Murat abi ömrüm Evru Ertürk için. Şehirde çok silahlar patladı ben bir tek ona vuruldum bizim için bu şarkıyı çalarsan sevinirim Güllü'den her şeyim oldun. Selamünaleyküm lider ailesi aleykümselam ben Nur Said Dizman. Ali Aşakran T1'de yatmakta olan aslan kuzenim Yusuf Aksakal'ın bugün doğum günü. Ayrı geçireceğimiz son doğum günün olsun inşallah. Seni Rabbime emanet ediyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Hemen şu sistemimizi de açalım. Şöyle bir açalım sistemimizi. Ben C6'da yatan Ebru Ertürk ablasıyım. Damla Karabağlar'dan. Annem Yıldız'ın selamı var Evrim günler de geçecek Allah büyük her zaman ablalarım var arkanda unutma. Seni çok seviyoruz özlüyoruz canımdan bir parçasın seni çok özledik. Üzme kendini güçlü ol Metin Işık Hasret koydum adını şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin ben Eylül Sal kardeşim. Menemen açık ceza infaz kurumunda yatmakta olan derlim Okan Tunç Yürek radyo başına. Ne yapıyorsun canımın içi bugün aramadın da merak ettim bir sıkıntı yoktur inşallah Allah'ın izniyle yarın yanımızdasın. Bitiyor bu hasret cezaevindesin diye yargılayacaklar seni ama ben bilirim o güzel kalbinin merhamet dolu yüreğini. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır sabrın özgürlüğün olsun kurban oldum. Yıldız Silbe'den aklım hep seninle şarkısı benden sana gelsin. Şakran C17 koğuşuna bulan Yusuf Aksakal kardeşim doğum günün kutlar en kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Cereye Yusuf. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın seni çok özledik. Seni seven Aylan Deryaba Davacı'dan kalbimi kırıyorlar. Anne şarkısı annenden sana gelsin. Murat abi selamünaleyküm. Ben T4B8 koğuşundan Karşıyakalı Vehbi Böcek. Aleykümselam Vehbi kardeşim. Abi senin aracılığınla hemen A15'te yatan kardeşim Şiar Altın Dur. Onbaş Şiarım nasılsın kardeşim iyi misin? Mahkemen az kaldı. İyi güzel haberlerini bekliyoruz. Var mı senin için yapabileceğim bir şey? Ben Karşıyakalı Vehbi Böcek. Murat abi selamünaleyküm. Ben T4B8 koğuştan Karşıyakalı Vehbi Böcek. Abi senin aracılığınla hemen A15'te yatan kardeşim Şiar Altındur Onbaş. Şiarım nasılsın kardeşim iyi misin? Mahkemen az kaldı. İyi güzel haberlerini bekliyoruz. Var mı senin için yapabileceğim bir şey? Ben Karşıyakalı Vehbi Böcek. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın. Ben Mert Altın ve ailemiz seni çok özledik. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan abi Mustafa Yıldız Doğan'dan. Abim şarkısı bizden ve dostlarından kardeşlerinden sana armağan olsun abim. Ben Bahriye Günay Murat abi gece benden bir söz. Kadere de aşık olsun yazdı ama kavuşturamadı. Can ablam Ayzer Akbayırlı. Biboplar hastası ablam Gülsüm Yazgan kankalarım Aleyna Güngör Dilek Özer Filiz Akan. Murat abi Gökhan Namdan yar gözlerin ağlar gibi çalar mısın? Ayzer ablamın kalbine gelsin.

0: bölümüne başlıyor.
1: Alko, açtın mı kaydım seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

Ben bir nolu B9 koğuşundan tahliye olan Eşref Paşalı Deniz Atay, pazartesi mahkemesi olan kardeşim Bucalı Ali Feren Kiriş'e selam olsun. Seni bekliyoruz iki gözüm, Allah'ın izniyle pazartesi yanımızdasın. Bekliyoruz kardeşim. İyi akşamlar. Şakrante 4 D5'te olan canımdan çok sevdiğim her şeyim eşim Vedat Acar'a armağan etmek istiyorum. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Seni çok özledim sevgilim. Murat abi, herkese iyi akşamlar. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Arzu Kabaca, canımın içi her şeyim göz bebeğim, seni çok özlüyorum. Seni çok seviyorum. Sana bir şarkı göndermek istiyorum. Kibariyeden aşığım, sana doyamıyorum. Çalarsan sevinirim Murat abi. T4B9'da yatmakta olan Emrecan Altın, canım abim, özlenen ve beklenensin. Orkun Kığılı oğlu, bütün kader mahkumlarına gelsin Bahtiyar şarkısı. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Gültepe'den Aslan Sucu, başta Aslan yerim Emir Sucu. Başkanımız Latifcan Doğan, Ercan Doğan, Vedat Doğan, Aslan kardeşim Eko Doğan, Hikmet Çiftçi, Erhan Emre, birlikte kader birliği yaptığım değerli büyüğüm Ali Kemal Gürcan, Engin Gürcan, Rezan Bakır, Mehmet Emin Tatlı, Ebu Bekir Tanık, Mahsun Bozkurt, Volkan Girgin, İsmail Bilgiç, Ferdi Bilgiç, Erdi Bilgiç ve Aslan kardeşim Doğuş Kalyon. İsmini yazamadığım, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Yarım gelen mesajımız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen'den Mustafa Çiftçi. Buradan abime Rafet Çiftçi'ye ve kuzenim Burcu Sazlı'ya bolca selamlar. Umarım haliniz, keyfiniz iyidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Ahmet Kaya'dan Hani Benim Gençliğim şarkısı size ve koğuş arkadaşlarınıza armağan ediyorum. Abi yine ben Aslan Sucu. Estağfurullah Aslan kardeşim. Az önce ismini saydım dostlarıma, Azer Bülbül sen nasıl feleksin şarkısı armağan ediyorum. Rabbim yardımcınız olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. T1B9 koğuşundan Alperen Kiriş. Ben aleykümselam Alperen kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abim Oktay Özdemir, kardeşlerim Bucalı, Oğuzhan, Muratcan, Eftal, Tütçü, Aşkın, Özbaylar. Burada pandalar yok, aslanlar var. T1B9 koğuşuna sıradaki şarkı armağan olsun. Herkese iyi akşamlar. T1B9 koğuşuna yatan oğlum Alperen Kiriş, canımın içi seni çok seviyorum annem. İyi ki benim oğlumsun. Rabbim herkese senin gibi bir evlat versin inşallah. Benim kalbim güzel yavrum, koğuşumuzun adaletini sağlayan Oktay Özdemir, Musa Kerem Emek, abilerim, kardeşlerim Yozgatlı Batuhan, Akkurt, Tepecikli Aşkın, Özbaylar, Okan, Biçer, Yeşilyurtlu Apojan kardeşlerime selam olsun. Allah'a emanet olun. Allah kurtarsın. Sıradaki şarkı aslanlara gelsin. Hayırlı geceler diliyorum. Şakran'da olan mübarek Toktaz'a, Kardelen Kızıl Enis'ten mübarek bana ulaş artık, Emin'den veya Bilal abiden Allah'a emanet ol, İbrahim Tatlıses'ten bir tanem.

Murat abi, Yeliz Ören Radyo başına. Yeliz Ören Radyo başına. Ben Selvi Özberk. Ben seni azat ettim. Gözümde gönlümde yoksun. Sana yakındakilerle başarılar. Bana bir şey yollama. Bana bir şey yollama değmesin hiçbir şey. Son mesajım. Sen bana bir değil bin hata yaptın. Eyvallah, yolun uzun olsun. Murat abi, ben

Şarkıran, Tevüş A7, Koşlan, Ünal Yılmaz. Buradan kadın kapalıda yatan bir tanem aşkım, eşim Yağmur Yılmaz'a seslenmek istiyorum. Aleyküm selam, sağ olasın Ünal kardeşim. Umut her zaman vardır, ölüm olmadığı sürece. Umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatımıza. Umut dolu yarınlara elbet bir gün özgür günlerde gelecek. Umut dolu yarınlara. Seni seven kocan Ünal Yılmaz. Eşime Orhan Esen'den Bizi Ölüm Ayırır şarkısını armağan ederim. Çalarsan sevinirim. Ben bir nolu B9 koğuşundan tahliye olan Eşref Başalı, Deniz Atay, koğuşumuzdan Alperen Kirişe, Abdullah Baysan'a, tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Ayrıyeten aynı kurumda bulunan Polatcan Aslan'a selam olsun. 40 gün kar yağar, bir gün havalı. Herkese iyi akşamlar. T1B9 koğuşuna yatan oğlum Alperen Kiriş, canımın içi, seni çok seviyorum annem. İyi ki benim oğlumsun. Rabbim herkese senin gibi bir evlat versin inşallah. Benim kalbi güzel yavrum. Koğuşunuzun adaletini sağlayan nokta Özdemir Musa, Kerem Emek, abilerin kardeşlerin. Yozgat'ta Batuhan Akkurt, Tepecik'te Aşkın Özbaylar, Okan Biçer, Yeşilyurt'ta Apojan, Abdullah Baysan kardeşlerime selam olsun. Allah'a emanet olun. Allah kurtarsın. Sıradaki şarkı Aslanlara gelsin. Hayırlı geceler diliyorum. Yarın gelen mesajımız. Şakran kapalıda yatan Mertcan Karayüz. Dışarıya yağmur, yüreğime hasret, fikrime sen. Allah'a emanet ol Mertcan Karayüz. Murat abim selamun aleyküm. Ben Uygar. Aleyküm selam Uygar kardeşim. Şakran kadın kapalı. C4'te canım annem. T2C17'den canım babam radyo başına. Mahkemeye kaldı son 4 gün. Allah hayırlı sonuçlar nasip etsin. Hep birlikte özgür günlerimize çok az kaldı. Sizi çok seviyorum. İlk günden bugüne, ömrümün sonuna kadar sizin yanınızdayım. Canım ailem benim. Az daha sabır. Bugünler elbet geçecek. Tekrar eski günlerdeki gibi olacağız. Oğlunuz her daim arkanızda, canlarım benim. Salı günü görüşmek üzere. T2A4 Mertcan Karayüz. Aslan abim nasılsın, inşallah iyisindir, çok özledim seni, az kaldı, inşallah en kısa zamanda yanımızdasın, canını sıkma, kendine iyi bak, herkesin sana selamı var, Allah'a emanet ol, hayattaki tek varlığım, adalet topaldır, ağır ağır yürü fakat gideceği yere er geç varır. T2A4 Mertcan Karayüz. Annem Mert, canım güzel oğlum nasılsın, bugünlerde geçecek inşallah. Yine güzel mutlu günler, az kaldı annem. Rabbime emanet ol annem, hasretim. Rabbim hepinizi tez zamanda kurtarsın inşallah. T1B8'de yatmakta olan sevdiğim Boran Can Akalı'ya gelsin. Canım benim nasılsın, iyi misin, beni soracak olursam ben iyiyim, aklımda gönlümde sende alıyorum. Keşke şimdi yanında olabilsem de sana sımsıkı sarılabilsem. Bazen sana anlatamadım, o kadar çok şey birikiyor ki içimde. Sesini duymak bile bana iyi geliyor. Sen yeter ki kendine dikkat et, moralini bozma hayatım. Ben buradayım. Seni özleyen, seni düşünen bir kalp. Hep seninle, aramızdaki hiçbir şey sevgimizden büyük olmasın. Seni seviyorum. Yarım gelen mesajımız. Ben Ballıkuyulu Pınar'da Şakran kadın kapalı B3 koşuna kadar birliği yaptım. Canım ablalarım Kaleli Pınar Akkurt, Tepecikli Pınar, Tunçekiç ve kardeşim Ecenas İvak. Elbet güneş bir gün bizim için de doğacak, sizi çok seviyorum. Yıkamazlar bizi, ağları gelsin şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Şakran T3A7 koğuştan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Kadın kapalıda yatan canım eşim radyo başına. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sen benim canımsın, aldığım nefessin, atan kalbimsin. Seni çok seviyorum canım eşim yağmuruma. Bu şarkı armağan ediyorum. Yıldız Silbe'den eşime gelsin. Ben bir deliyim aşkından, şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da iyi yayınlar. Sağ olasın Ünal kardeşim. T3'ten Burak Baran'ı, her şeyim Azer Bülbül'den toprak şarkısı armağan olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna atan karım, her şeyim Selinay sayan radyo başına. Sevgilim, radyonun başında beni bekliyormuşsun. Senin yoluna ölürüm. Biraz işlerim yoğun da özür dilerim. Seni unuttuğumu falan düşünme. Senin geleceğin iyi olması için uğraşıyorum. Seni çok seviyorum. Sevgilim az kaldı, güzel günleri iple çekiyorum. Ahmet Şafak'ın dediği gibi, arkanda dağ bil beni. Ölürsem de sağ bil beni, arar bulurum seni. Arkanda dağ bil beni, armağan olsun. Çalarsan yarım gelen bir mesajımız. Murat abi, ben uzak diyarlardan Gizem Bayar, Şakran kadın kapalı B10 koşuna yatmakta olan Kardelen Nilay Yılmaz radyo başına. Benim kız kardeşim güzelim, ne yapıyorsun tatlım, iyi misin? Dışarıda ekstra bir durum yok, her şey stabil bebi. Sen kendine dikkat et yeter, dakikaları gerekli yerlerde kullan. Seni çok seviyorum, iyi geceler, Allah rahatlık versin.

çakranda yatan Berat Kurtay, benim seni sevmeyi bırakmayışım ve senin beni sevmeyi bir türlü beceremeyişin arasında hayatım ne güzel mahvettik değil mi? Selamünaleyküm, aleykümselam. Buca'dan ben Yunus Göktürk, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Öncelikle şakranda yatmakta bulunan abim Bedirhan Dündar'a kucak dolusu sevgilerimle elbet bir gün yanımızda olman dileğiyle seni seven sayın kardeşin. Bu şarkı sana armağan olsun Özgür Kaplan'dan belalım. T2A10'daki dünyamın başkenti Esmer'im. Sana olan sevgimi bazen kelimelere sığdıramıyorum. Seni düşündüğümde içim ısınıyor, sesini duyduğumda içimde bir eksiklik oluyor. Keşke yanımda şimdi olsan, sana sarılıp bütün özlemimi bir anda unutsam. Ben seni güzel günlerde değil, her anımda, her nefesimde seviyorum. Mesafeler ne olursa olsun kalbim hep senin yanında, seni seviyorum. Hem de her geçen gün daha çok kalbim. İyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Muratcan Bozseki. Aleykümselam Muratcan kardeşim. Şakranda yatan başlı aslan kardeşim. Canım kanım Burak Demir radyo başına. Aslanım sen içini ferah tut, Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızdasın. Dışarı düşünme aklın kalmasın, ben her şeyde yanındayım. Tunahan biraderime yanıma geliyor, sen de çıkınca yanımdasın Allah'ın izniyle. Allah'ın aslanı Burak Demir, diğer tüm kader mahkum kardeşlerime de abilerime de Allah'tan sabır dilerim. T1'deki sevdiğim Polat, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Seni aslan gibi, sen aslan gibi yat, en yakın zamanda senin oradan çıkmanı diliyorum. Yine beraber el ele olacağız, seni seven EK. T1'deki sevdiğim Polat'a, ikimiz de bilemedik şarkısını armağan ediyorum EK. T1'de yatan kardeşim Polatcan Aslan kardeşim, özlenen ve beklenensin canım kardeşim. Bugün olmasa da elbet bir gün buluşmak dileğiyle seni çok seven kardeşin Deniz Boğar'dan bu şarkı armağanımdır, Kızılırmak'tan değil. Hayırlı işler Murat abi, sağ olasın kardeşim benim. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonra müsaade isteyelim.

0: Cümleten selamun aleyküm Mertcan Aslan ve Toprak Çelik'ten tüm dost yoldaşlara selam ve duayla güzel günler yakındır. Cümleten selamun aleyküm aleyküm selam Toprak Çelik ve Mertcan Aslan'dan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Bugünlük bu kadar abi kardeş, kız kardeşlerim, ablalarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun inşallah. Yarın 7 çeyrek geçe kayıt mesajlarıyla başlayacak. Murat'la gönülden gönüle kayıt mesajı olan kardeşlerim. Kulağınız yarın radyoda olsun inşallah. Tamam şimdi. Şöyle bakalım. Hoşça kalın. Rabbim rahatlık versin hepinize.
1: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
2: Alko, açtın mı kaydı güzelim? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ahta Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor ya.

0: Mustafa Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kancım seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum.

aldandım derim de kızma istemem. Yaralı gönlüme girilir sanma. Ölen aşk yeniden dirilir sanma. Özürle kabağın silinir sanma. Bu yolda bir yalan düzme istemem. Kafamda hesaplar artık açılmaz. Kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz. Hem beni hem seni üzme istemem. Bu hızlı hayattan yorulacaksın. Zamanla elbette durulacaksın. O zaman kalbini boş bulacaksın. Ömrünü bin bölük ölme istemem. Sana da çektirir gün gelir Allah. Bıkarsın hayattan dersin illallah. Acılar çok derin olmaz inşallah. Sevgisiz kal ama ölme.

Seni son gördüğümde söyleyemediklerimi yazdığım bu şarkıda söylüyorum. Çünkü biliyorum ki sen bu şarkıyı mutlaka dinleyeceksin. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir daha hissedeceksin. Evet, farkındayım, bir çocukluk yaptım, hata ettim, kalbini

Murat Akar'a ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.